O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sofra, en sevdiğim. Yemek zamanı bütün ailenin bir arada olması ne kadar güzel. İşte bu da çok önemli. Yiyebileceğimiz kadar yemek almak, sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biridir. Kararında yemeli, fazla ya da çok az yiyerek bedenimize eziyet etmemeliyiz. Çok güzel şeylere dikkat çektiniz çocuklar. Aferin. Devam edelim mi? O zaman Keçe, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Şemsiye mi? Sofrada mı? Bir yanlışlık olmasın Keçe. Allah iyiliğini versin. Çok haklısın. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Yoksa herkesi rahatsız etmiş oluruz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Merak ettim ama şimdi. O zaman son bir tane daha. Aferin. Tabağında yemek bırakmayan bir çocuk. Hemen de bildim. Yaklaştım ama bilemedim demek. Yemek bitmiş. Çocuk bir şey diyor. Tabii ya. Bunu söylemeden program bitmemeliydi gerçekten. Yiyip içtikten sonra nimetleri veren Allah'a şükretmek için elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin.

0: dedin, ben demedim.
1: Ben değil, sen dedin.
0: Sen dedin.
1: Sen.
0: Ben mi?
1: Evet, ben dedim. Hadi Mo, seni bekliyorum.
2: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
3: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
2: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
3: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
2: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
3: Harika!
1: Mo operasyona hazırdır.
0: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
2: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
1: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
3: Deha olmasın o.
1: Ben ne dedim?
2: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
0: Dolaba koymuştum galiba.
3: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
3: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be!
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Aylık kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
9: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: Salih Rüya'yı morlak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Bu yıl uçurtma yarışması için çok havalı bir uçurtma yapmalıyız.
2: En güzeli bizimki olmalı.
0: Bence sakallı yapalım.
3: Olmaz. Onu geçen sene yapmıştık.
0: O zaman elma yapalım.
2: O da olmaz. Önceki sene elma yaptık.
0: Bence kendimizi aşmalıyız. Aslında aklımda bir şey var ama...
2: Ama ne? Söylesene.
0: Fener uçurtma yapalım mı?
2: Kuyruksuz. Kuyruk hassas noktamız.
0: Aynen. O zaman yıldız fırfırlı yapalım.
3: Süper fikir. Bulutların arasına bile girse sesini duyabiliriz. Bu seyircileri de çok etkiler.
0: O zaman işe koyulmanın vakti geldi.

0: muhteşem oldu.
1: Muhteşem olmasın.
2: Hayır kardeşim. Benim yeni kelimem. Mükemmelle muhteşemi tek kelimede birleştirdim. Mükteşem.
3: Muhteşem.
4: Çok muhteşem.
1: Ooo, uçurtma. Çok güzel olmuş bu.
5: Maşallah de Ali.
1: Neden ki?
5: Nazarı değmesin diye.
1: Nazarım değse ne olur ki?
2: Uçurtmamıza, o kadar emeğimize yazık olur.
1: Hadi inşallah.
3: Ali. Ali.
1: Şaka şaka. Biz de yapacağız. Yarışmaya biz de katılacağız.
5: Allah'ım. Hayır.
1: Olamaz.
5: Rüzgar iyi gibi. Çok heyecanlıyım ya. Süper bir uçurtma yaptık.
1: Hadi uzaklaş da bir an önce uçuralım.
5: Geri geri gitme Salih, düşersin.
2: Yo yo, bir şey olmaz.
5: Dikkat et, düşeceksin.
2: Ay,
5: İyi misin kardeşim?
2: Aa, kolum. Selim.
5: Dur dur. Biz ne güne duruyoruz kardeşim?
2: Çok teşekkür ederim.
5: Ne demek?

0: bu bile olmaz. O kadar uyardınız ama ben dinlemedim. Şu hale bak.
1: Tamam artık Salih. Olacağı varmış oldu.
0: Bir kitap sayfası çeviremez oldum kardeşim.
2: Ben senin için çeviririm kardeşim. Yeter ki sen üzülme. İyi olacaksın.
3: Selamun aleyküm kitap kurtları.
4: Aleykümselam hocam.
3: Nasılsın Salih? Ağrın sızın var mı?
0: Bugün daha iyiyim hocam. İlk düştüğüm zamanki ağrısı yok bin şükür.
2: Bin şükür kardeşim.
3: Verilmiş sadakan varmış. Tekrar geçmiş olsun.
0: Çok sağ olun hocam.
3: Hadi okuyun siz. Görüşürüz yine.
0: Hadi ben gideyim de anneme söyleyeyim sadaka verelim.
1: Nereden çıktı şimdi?
0: Bayram hoca dedi ya sadaka verin diye.
1: Verilmiş sadakan varmış dedi.
0: Nereden bildi ki? Verilmiş mi acaba sadakam? Dur gidip anneme sorayım.
5: Salih! Salih! Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
1: O zaman ben deyim.
5: Hayır ya, ben derim. Verilmiş sadakan varmış. Yani sen önceden bir iyilik yapmışsın ki Allah seni daha beter bir duruma düşmekten korumuş demek.
0: Gerçekten doğru. O taşa kolum değil de kafam gelseydi. Düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten verilmiş sadakam varmış demek.
1: Sadaka da mülahim, belaya galip.
5: İşte bu. Bazen çok güzel denk geliyor Galip.
1: Bazen mi?
5: Evet bazen. Genelde atışta galip, tutuşta mülahim diyebiliriz.
6: Selamun aleyküm millet. Bakın biz ne yaptık?
1: Aleyküm selam. Uçurtma mı yaptınız yoksa?
6: Evet, uçurtma yarışmasında biz birinci olacağız.
5: Biz katılmıyoruz. Size kolay gelsin.
6: Hı? Ama neden? O kadar uğraştınız.
0: Önemli olan Salih'in iyileşmesi. Seneye katılırız inşallah.
6: Ne güzel sizi yenecektik. Of ya! Biz kiminle yarışacağız şimdi?
7: Bizimle.
8: Hayır ya.
9: Neden?
7: Geçmiş olsun Salih. Gerçekten üzüldüm. Verilmiş sadakan varmış.
0: Çok teşekkür ederim Cemile. Sadaka işlerinden herkes anlıyormuş meğer.
5: Oh! Yine bizi kurtardın ha.
1: Kurtarma değil de bir çeşit işbirliği diyelim Salih'cim.
5: Harika bir işbirliği Cemile. Hatta mükteşem.
1: Selim, anladık kardeşim. Uzatmasak diyorum.
7: Sizi böyle bir durumda yalnız bırakamazdık. Merak etmeyin, o kupa bizde.
1: Bu sene böyle oldu. Ama seneye şampiyon şimdiden belli. Hatırlatmak isterim.
7: Ha, evet, tabii. Neyse, ne yapıyorsunuz burada?
1: Uçurtma şampiyonluğunu kaçırdık ama kütüphanede rekor kırmak üzereyiz.
5: En çok kitap okuyan çocuklar olarak kütüphane tarihine geçeceğiz yakında.
1: Cehalete galip, okumada mülayim çocuklar olduğumuz için adımızı altın harflerle yazacaklar.
5: Atma galip.
3: Namaz vakti yaklaştı. Camiye geçelim mi?
1: Hey Salih, ne bekliyorsun? Hadi.
0: Benim kolum sargıda ama yine de namaz kılabilir miyim?
3: Oo, kılamaz olur musun Salih? Allah kulunu sağlıklıyken de görmek ister, hastayken de.
0: Ama abdest?
3: O da kolay. Sargının üzerini başını mesheder gibi mesedersin, oldu bitti.
0: Aa, çok kolaymış hocam.
3: Allah biz kulları için zorluk olsun istemez. Hep kolaylık diler Salih. Haydi bakalım namaza.

0: Zorlu kış aylarından sonra yuvamız huzur ve refah içinde yaza hazır hamdolsun. Kış hazırlıklarına kadar mesaimizi yarıya indirebiliriz.
1: Zor günler için sakladığımız şıraları yuva halkına dağıtmak istiyorum sevgili kraliçem.
0: Kutlama yapmak için önümüzde bir engel görünmüyor.
1: Ah, haberci kuş.
0: Hüt hüt, hayırdır inşallah?
2: Karınca aleminin en huzurlu yuvasının melikesi Saba. Allah'ın selamı üzerine olsun.
0: Allah'ın selamı sevgili elçimiz Hüt Hüt'ün üzerine olsun. Hayırlı haberler getirdin inşallah.
2: Maalesef. Hayırlı haberler getirmiş olmayı dilerdim ama sizi uyarmak için buradayım.
0: Mesele nedir Hüt Hüt?
2: Yuvayı taşımanız gerekiyor sevgili melikem.
0: Biz kuraklık için önlemimizi aldık.
2: Siz tedbirinizi almışsınızdır elbette. Ama kuraklıkla baş etmeye çalışan yalnızca siz değilsiniz. İnsanlar da ekinleri korumak için harekete geçtiler. Baraj kapaklarını açıp suyu ovaya salacaklar.
3: Ama bu bir felaket olur.
2: İşte ben de bu felakete haber vermeye geldim.
0: Yuvayı taşımak. Nasıl yaparız? Nereye, ne vakit taşırız? Üstelik çok kayıp veririz.
2: Bütün yuvayı kaybetmekten iyidir sevgili melikem.
4: Önce keşif yapmak, yeni bir yer bulmak lazım.
0: Başka bir çare düşünmeli.
5: Aklıma bir fikir geliyor ama...
0: Söyleyin lütfen profesör.
5: Barajın akış yönünü belirleyebilirsek yuvaya varmadan suyu yönlendirebiliriz.
4: Bizim su kanallarımız o yükü kaldırmaz profesör.
5: Biliyorum. Önce bu tarafa gelebilecek su miktarını belirleyeceğiz. Eğer karşılayabileceğimiz ölçüdeyse derin ve tek bir yatay kanalla seli engelleyebiliriz.
0: Öyleyse hemen planlamaya başlayayım profesör.
5: Müsaadenizle.
0: Çiftçi, işçi karıncaları bilgilendirin lütfen. Ne yazık ki dinlenmek için biraz daha bekleyecekler.
3: Yuvamız için gerekirse hiç uyumadan çalışırız sevgili kraliçem.
0: General, siz de ne miktarda asker karıncayı görevlendirebileceğinize bir bakın.
4: Derhal kraliçem.
2: İnşallah planlarınız işe yarar sevgili Saba. Bu kutlu yuvanın zarar görmesini asla istemeyiz.
0: Biz elimizden geleni yapacağız.
1: Gerisi Allah'ın takdiri.
6: Ağaçtan meyve toplar gibi arkadaşlar.

0: Nazlı, sen sadece bir meyve topladın.
1: Bana yetiyor şekerim. Biliyorsun kiloma dikkat ediyorum.
0: Devam Nazlı, devam. Hayali meyveler kilo aldırmaz.
1: Meyvelerimden uzak dur Hayta.
2: Tüh, yakalandık.
0: Şimdi de kayalıkta enfes bir yemiş gördünüz ve ona uzanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar.
3: Bu kollarla yemişlere uzanmam imkansız. Sanırım iyice olgunlaşıp düşmelerini bekleyeceğim.
0: Sen dizlerine kadar uzansan yeter Kura. Arkadaşınız şaka olsun diye yemeğinizi kapmış hızla uzaklaşıyor. Onu yakalamaya çalışıyorsunuz şimdi de.
3: Bu şakacı arkadaş Hayta olmalı.
0: Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi de gevşeme hareketlerine geçiyoruz. Nefis bir akşam yemeği yemişsiniz ve bir ağırlık çökmüş gibi düşünün. Gözlerinizi kapayın ve iyice gevşeyin. Ben koşu egzersizine devam edeceğim arkadaşlar. Siz gevşemede kalın.
2: Oy oy.
3: Hüt hüt bu, haberci kuş.
1: Hüt hüt yalnızca önemli olaylara haber vermek için gelir.
4: Ya da acil bir durum olduğunda.
3: Ben gidip ne olduğunu öğreneceğim.
1: Neden acele ediyorsun? Nasıl olsa öğreneceğiz.
3: Hayırlı akşamlar nene.
5: Hayırlı akşamlar yavrum.
3: Taşınacakmışız, doğru mu?
5: Bunu kimden duydun?
3: Hüt hüt'le konuştum.
5: Taşınma en son çare evladım. Hüt hüt başarabileceğimize ihtimal vermiyor ama Sel'i engellemeye çalışacağız.
3: Biz de yavru karıncalar olarak yardım ederiz.
5: Elbette. Siz olmadan kolumuz kanadımız eksik kalır.
3: Sel olursa, yani yuvayı taşıyacak olursak...
5: Allah korusun.
3: Anka'yı geride bırakmayız, değil mi?
5: Anka için endişelenmene gerek yok. O kendi başının çaresine bakabilir. Kanatlı bir karınca, biliyorsun.
3: Yapayalnız kalınca kolu kanadı kırılmaz mı?
6: Baraj kuzeyimizde kalıyor. Arazideki eğimi, yer şekillerini, bitki örtüsünü hesaba katınca bir miktar suyun bize ulaşması ihtimali var.
7: Bu bir miktar su bizim için Sel anlamına gelebilir.
8: Öyle olmak zorunda değil kraliçem. Alimle istişare ettik. Hı-hı. Haritadaki şu bölgeye yatay doğrultuda derin bir kanal yaparsak su yuvanın iki tarafından akıp gidebilir.
7: İnşallah düşündüğümüz gibi olur.
9: Yine de hepimiz bu esnada sığınaklarda olacağız kraliçem. Askerlerimle gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.
7: Lütfen general, titizlikle çalışın. Yuvamdan bir tek canın bile incinmesine dayanamam.
5: Merak etmeyin sevgili kraliçem. Bunu da atlatacağız Allah'ın izniyle.
3: Haberci kuş.
10: Kura, yine mi sen?
3: Gidiyor musun?
10: Evet, burada daha fazla vakit geçiremem. Vazifelerim var. Saba ve kurmayları yuvanın geleceği için canla başla çalışıyorlar. Sen neden bu kadar endişelisin?
3: Yuvayı kurtardık değilim. Peki ya Anka ne olacak?
10: Anka mı? O da nereden çıktı? Kaf Dağı'nın ardında yaşayan efsanevi bir kuş o.
3: Efsane falan değil, gerçek. Hem sen de bir masal kuşusun.

0: ama karşımda cap canlı duruyorsun işte.
1: Kim bu Anka?
0: Anka benim arkadaşım. O kanatlı bir karınca. Sanırım ileride kraliçe olacak.
1: Sizin yuvada değil mi bu Anka?
0: Anka bizimle değil, yabanda yaşıyor.
1: Neden peki?
0: Bilmiyorum. Bize benzemediği için çekiniyor olabilir. Kanatları var ya.
1: Anladım. Bak Kura. Anka söylediğin gibi kanatlı bir karıncaysa kendi başının çaresine bakabilir.
0: Of! Herkes aynı şeyi söylüyor.
1: Üzülmekten fayda yok. Bir an önce işe koyul. Çalışmalar başladı bile.
0: Haklısınız. Ben de çalışmalara katılsam iyi olacak.
1: Sen Anka'yı kurtaramazsın ama o seni kurtarabilir evlat. Aklında bulunsun. Ugh.

0: İyi misin Dalyan?
1: Merak etme Nazlı. Dalyan gevşeme egzersizi yapıyor.
2: Haytada olmasa yaramazlığın sonuçlarını öğrenemeyeceğiz.
1: Haklısın Kura. Hayta bizim öğretmenimiz sayılır.
2: Neredesin Anka?
3: Aman Allah'ım! Hey! Sığınaklara koşun! Hadi!
2: Anka'yı gördüm galiba.
1: Hayda!
4: Çok yoruldun Kura. Hayal görüyor olabilirsin.
2: Hayır, Anka bu. Yardım istiyor. Bakın, ısrarla kanat çırpıyor.
1: Evet. Ben de kanat çırpan bir karınca görüyorum.
5: Tamam, ben de gördüm ama yardım istediğini nereden çıkardın Kura?
4: Söl geliyor.
6: Herkes sığınaklara.
7: Allah yardımcımız olsun.
1: Kura dur, nereye gidiyorsun?
4: Kura, sele kapılırsın. Lütfen gitme.
1: Gitme Kura.
8: Gitme.
2: Dayan arkadaşım.
1: Kura, burada ne işin var?
3: Ah arkadaşım. Allah'ım sen bize yardım et.
1: Kura.
9: Maalesef kraliçem. Kura'dan iz yok.
6: Kapılar kapansın.
1: Kura.
10: Ay, gözüme bir şey kaçtı ya.
2: Şükürler olsun.

0: Yuvamız hasar almadı sevgili kraliçem. Herkes selamette, çok şükür.
1: Peki ya kura?
2: Selametle kal arkadaşım.
3: Anko. Selametle git arkadaşım.

0: Beni beklemeden neden gitmişler ki? Balonda buluşacağımızı kimse söylemedi bana.
1: Sema abla, toz alma işi bitti.
2: Eline sağlık Alper'cim.
1: Başka yapılacak iş var mı abla?
2: Aslında buradaki temizlik malzemelerini yerine kaldırmamız gerek Alper'cim. Ama yorulduysan...
1: Yorulmadım Sema abla, hiç yorulmadım.
0: Yoruldun sen.
2: Aa, Elif, hayırlı günler, hoş geldin.
0: Hayırlı günler Sema abla, beni neden beklemediniz?
2: Elif'cim, bugün temizlik günü, unuttun mu? Erkenden balonda buluşuyoruz.
0: Aa sahi, şaşkın kafam, şaşkın, unuttum.
2: Olur öyle, takma kafana Elif'cim.
0: Tamam ama bana Elif demesen, Miço'yum yani ben.
2: Aa sahi, sen Miço'sun.
1: Bunların yeri neresi Sema abla?
0: Ben biliyorum Alper, ben götürürüm. Sen bırak, yoruldun sen.
1: Yok Elif, yorulmadım. Yerini söyleyin yeter.
0: Alper, ben götürürüm. Bir kerecik geç kaldım diye sen mi Miço olacaksın?
1: Elif beni hiç sevmiyor değil mi Sema abla?
2: Aa, aşk olsun Alper, böyle düşünme. Sadece daha duruma alışamadı.
1: Ama ben onun yardımcısı olmayı kabul ettim. Teleskobumu paylaştım, ne isterse yapıyorum.
2: Alper'cim, Elif çok sevgi doludur. Vicdanlı ve merhametlidir. Ancak senin aramıza katılman onun için çok ani oldu. Bu yeni duruma alışamadı.
1: Anlıyorum.
2: Belki de seni sevdiğimizde ona karşı olan sevgimiz azalacak gibi düşünüyordur. Seni sevmemiz onu sevmemize engel değil. Bunu kavradığında bu sorun çözülecektir.
1: İnşallah.

0: Tutur, dikkat öyküsü başlayacak.
1: Acele etmeyelim Elifciğim. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra dikkat öykümüze başlarız, olur mu?
0: Olur.
1: Her şeyin farkındayım Sema. Bana bırak.
2: Peki baba.
1: Evet. Herkes hazırsa başlayalım dikkat öykümüze. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız denizlerde iki sıkı dost yaşarmış. Bu minik balıklar birbirlerinden hiç ayrılmazmış. Öyle sıkı sıkıya bağlı dostlarmış ki lakapları da buradan geliyormuş zaten.
0: İsimleri neymiş Algah dede?
1: Sen koymak ister misin isimlerine?
0: Olur. Biri Bıdık olsun.
1: Peki diğeri?
0: Onu da Elif seçsin.
1: Harika. Seç bakalım bir isim Elifciğim.
0: Sen Alper'e sordun Algah dede, o söylesin.
1: Beni kıracak mısın yoksa?
0: Hayır, hiç kırmam seni. Fıstık olsun.
1: Harika. Bıdık ve Fıstık. Bu iki sıkı dost denizde dolaşırken bir balıkçının ağına takılmış minik bir balık görmüşler.
3: Onun adı da Cici olsun mu Agah dede?
1: Olsun tabii ya. Cici'yi ağlara takılmış görünce Bıdık hemen onu kurtarmaya karar vermiş. Ancak Fıstık bunun çok tehlikeli olabileceğini söylemiş. Bıdık ona yardım etmek zorunda olduklarını söylemiş. Ve doğruca gidip dipten bir deniz kabuğu almış, deniz kabuğuyla ağı kesmiş. Cici'yi kurtarmış.
0: Hey yaşasın, Cici kurtuldu.
1: Cici hayatını kurtaran Bıdık'a çok teşekkür etmiş. Onunla arkadaş olmak istemiş. Bıdık da bunu memnuniyetle karşılamış. Karşılamış karşılamasına fakat Fıstık bu durumu pek kabullenememiş. İki sıkı dosttuk biz. Bu Cici de nereden çıktı diye düşünür olmuş.
2: Bıdık Fıstığı her zamanki gibi çok seviyormuş. Ona karşı olan sevgisini hiçbir şey değiştiremezmiş. Ama Cici'yi de sevmeye başlamış.
1: Fıstık bu durumu kabullenememiş. Eğer bu Cici aramıza girerse bizim dostluğumuz zarar görür diye korkuyormuş.
2: Ancak Fıstık'ın bilmediği bir şey varmış.
0: Neymiş o Sema abla?
2: Bıdık'ın gönlünde herkese yetecek kadar sevgi varmış Elif'cim. Tıpkı bizler gibi. Biz de annemizi ayrı severiz, babamızı ayrı, öyle değil mi? Mesela sen anneni çok seviyorsun değil mi?
0: Evet.
2: Ama babanı da çok seviyorsun.
0: Evet, ikisini de çok kocaman seviyorum, dağlar kadar.
1: Gördün mü ya? Gönlünde hepimize yer var. Aynı anda hepimizi çok çok sevebiliyorsun. İşte Bıdık da aynı şekilde can dostu Fıstığı çok sevmeye devam ederken yeni arkadaşı Cici'yi de sevmiş. Ancak Fıstık buna biraz içerlemiş ve bir gün Bıdık'ı karşısına alıp...
2: Sevgili dostum Bıdık, senden bir karar vermeni istiyorum.
1: Demiş. Bıdık ne kararı diye sormuş.
2: Cici mi, ben mi?
1: Demiş. Bıdık şaşırmış. Arkadaşım bunu bana neden soruyorsun? Senin yerin ayrı, Cici'nin yeri ayrı. Ben ikinizi de çok seviyorum demiş. Fıstık tatmin olmamış bu cevapla. İlle de birimizi seç diye tutturmuş. Bunun karşısında Bıdık...
2: Beni birinizi seçmeye zorluyorsun. Bu doğru olmaz. Benim gönlümde ikinize de yetecek kadar sevgi var.
1: Demiş. Fıstık buna alınmış, en sevdiğim sensin demediği için küsmüş ve Bıdık'a...
2: Peki o halde, sana yeni dostluğunu mutluluklar dilerim. Ben gidiyorum.
1: Deyip oracıktan ayrılmış.
0: Keşke ayrılmasaydı. Evet, keşke Cici gitseydi.
2: Ama bu doğru değil ki Elif'cim. Cici ya onu seç ya beni diye Bıdık'ı zorlamadı. Arkadaşını zora sokan Fıstık oldu.
0: Ama Cici sonradan geldi.
1: Elifciğim, eğer baban sana Agah dedeni sonradan tanıdın, onu sevme deseydi ona ne derdin?
0: Babacığım, ben seni de çok seviyorum, Agah dedemi de derdim.
1: Gördün mü bak, sen nasıl ki babanı çok seviyorken beni tanıdın, beni de sevdin. Bıdık da Fıstığı çok severken Cici'yi tanıyıp onu da sevmiş.
3: Peki fıstığa ne olmuş sonrasında Agah dede?

0: Bir süre öylece gezmiş. Bir başına dolaşmış. Bıdık onu çok özlüyormuş. Fıstık da bıdığı özlüyormuş ama gururundan yanına gitmiyormuş.
1: Günlerden bir gün bıdık ve cici gezintiye çıkmışken bir de ne görsünler?
2: Ne görmüşler?
0: Fıstık bir balıkçının oltasındaki yemi yutmak üzere.
2: Eyvah, yutmasın, oltaya takılır.
0: Evet ama fıstık bunun yem olduğunun farkında değilmiş. Tam oltaya gelmek üzereyken cici birden fırlayıp fıstığı kenara ittirmiş.
2: Yaşasın, yetişti.
0: Yetişti yetişmesine, lakin fıstık hala olayı fark etmemiş. Cici kendisiyle kavga etmek istiyor sanmış. Hemen ona...
1: Demek hem dostumu elimden aldın hem de beni kenara ittiriyorsun. Kavga etmek mi istiyorsun?
0: Demiş. Cici de ona... Dostunu elinden almak gibi bir niyetim yoktu fıstık. Seni kenara ittirmemin sebebi de kavga etmek değil, balıkçının oltasından kurtarmaktı, demiş. Fıstık olanı biteni anlayınca pişman olmuş.
1: Özür dilemiş ve çok özlediği arkadaşının yanına geri dönmüş.
0: Bundan böyle denizdeki iki sıkı dost gitmiş, yerine ayrılmaz üçlü gelmiş.
2: Hey yaşasın, ayrılmaz üçlü oldular. Tıpkı bizim gibi. Sema abla, Agah dede ve ben.
3: Evet. Tıpkı sizin gibi oldular. İnşallah ben de bir gün cici gibi aranıza katılabilirim. Ve sıkı dörtlü oluruz.
2: Ama bir saniye. Sen cicisin. Ben de fıstığım. Alper, özür dilerim. Sana haksızlık ettim.
3: Özür dilemene gerek yok Elif. Unuttun mu? Ben senin yardımcınım. Miço'lar yardımcılarından özür dilemezler.
2: Dilerler, dilerler. Eğer hata yaptılarsa dilerler.
0: Evet, hadi bakalım. Öykü bitti. Şimdi ne zamanı?
2: Dikkat yarışı zamanı.
0: Evet, aynen öyle. Evet, ilk sorunuz geliyor. Hazır mısınız çocuklar?
2: Evet.
0: Bu bıdık ve fıstığın lakabı neydi?
3: İki sıkı dost.
0: Harika. Bir puan Alper'in oldu.
1: Peki Cici ile nasıl karşılaşmışlardı?
4: Balıkçıların ağına takılmış şekilde.
1: Evet küçüğüm, durum bir bir oldu. O halde son soru gelsin.
0: Bıdık fıstığın hangi isteğini reddetmişti?
2: Sanırım ikimiz de cevabı biliyoruz Alper. Bırakalım da arkadaşımız cevaplasın.
4: Olur. Ya Cici'yi ya da kendisini seçmesini istemişti.
1: Harika. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun küçüğüm. Bu balon maketin, bu da rozetin.

내 너를 이 자기 백분으로

0: ないかしら。
1: Beyimiz ancak uyanabildi.
2: Ne var enişte ya? Hepinizden çok yoruluyorum.
3: Ne yapıyorsun ki?
2: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
4: Ne?
2: Ne demek ne? Ne oldu? Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
0: Dayı unuttum.
2: Neyi?
5: Bir düşün bakalım.
2: Tamam. Ellerimi yıkamayı.
0: Bir şey daha unuttun.
2: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
0: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin.
2: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabii. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
0: Elhamdülillah.
5: Aferin torunuma. Canım benim.
2: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
0: Nasıl olur dayı?
2: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
5: Yine başladı.
7: Neredeyken?
2: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
6: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
2: Neyse işte, omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Tabii.
5: Nereye oğlum?
2: Yumurta bulmaya. Size omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam. Bir şey yapmadım.

0: Sen görürsün gününü.
1: Zeki, ne oldu oğlum sana?
2: Neler olmadı ki baba? Dev gibi bir ejderhanın saldırısına uğradım ya. Kim bana yardım ederse ona ejderha omletimden vereceğim tabii.
3: Ejderhalar benim uzmanlık alanım dayı.
4: Ben de geliyorum. Merak ettim şu ejderhayı.
5: Ben de. Gidin bakalım. Size de eğlence çıktı.
0: Selim, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
4: Tamam dayı.
0: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
3: Sen ne yapacaksın dayıcığım?
0: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız.
4: Ne? Durun.
0: Ne, yeni anlamadın? Plan çok basit.
4: Bu toy kuşu, nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
0: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
4: Dayı, o yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
0: He, boşver ya. Biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
4: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
0: Of. Tamam, tamam.
4: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
6: Aferin Zeynep. O kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
0: Saçma. O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
5: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
1: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
6: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
5: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
0: Canım annem yaşa.
4: Bana zavav gelsin ister misin?
5: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
4: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
6: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
7: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
3: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
6: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
4: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
6: Tabii ki.
0: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Hmm.

0: İşte bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim.
1: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
2: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
0: O iş bende. Siz durun burada. Bak buradan atıyorum. Yakala. Ama tut dedim ben sana. Öyle bakıyorsun ya.

0: kadar yeter herhalde. Doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay! Oh, oh, ay! Oh. Ay!
1: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
2: Yine ne oldu Zeki?
0: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
3: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
2: Yaşasın!
4: Nasıl yapacağız?
3: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.
0: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
3: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
2: Çok lezzetli.
3: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
5: Hadi yiyecekleri dolduralım.
2: Dede bak işte oldu.
3: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
4: Hadi dayı, sen as istersen.
0: Ben asmasam olmaz mı?
1: Tamam, tamam, ben asarım.
0: Aslan eniştem.
4: Şarkı.
0: Olmaz mı? Omletistan hayallerim, suya düştü heveslerim. Toy kuşuna yardım ettim, yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar, avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları, nesilleri tükenmesin.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara

ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Karargaha gelip sultanı kurtarmalıyız.
1: Bu çok zor.
0: Zor ama imkansız değil.
1: Aslında imkansıza yakın. Her yerde nöbetçiler var. Bir an bile sultanı yalnız bırakmıyorlar.
2: O zaman çok tehlikeli olur. Bence unutalım gitsin.
0: Hayır, sultanı asla bırakamayız.
3: Bu kedi heyecan seviyor. Kendisini kovalatmak için yer arıyor.
0: Hepinizi tehlikeye atmak istemiyorum. Ben gideceğim ama bana bir yardımcı lazım.
4: Ben gelirim, merak etme.
0: Çekilin yolumdan, yoksa hepinizi ezerim. Bu sefer hepinizin yardımı gerekiyor. Var mısınız?
5: Varız.
0: Tosun.
2: Ben sizde bir işi beceremiyorsunuz. Tamam, ben de varım.
3: Hadi.
4: Aha.
1: Yukarı çekin. Görev iptal.
0: Tek umudumuz sensin. Başarabilecek misin?
1: O iş bende.
6: Oh?

0: Yandımana. Kim koydu bu camları buraya?
1: Şu anda keyfimi sen bile kaçıramazsın şaşkın. Hazırlanın.

0: Hey, arkadaşınızı istiyor musunuz?
1: Yine neyin peşindesin?
2: Ne istiyorsun?
0: Gelin de konuşup anlaşalım.
3: Tuzak olmadığını nereden bilelim?
0: Bilemezsiniz ama kuşu kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu bilebilirsiniz.
1: Sadece sen ve ben.
0: Anlaştık. Kuşu size veririm ama bir şartım var.
1: Neymiş o?
0: Camiyi bana teslim edeceksiniz. Burayı da terk edeceksiniz.
1: Ha?
2: Ama burası bizim evimiz.
4: Vallahi benim keyfim yerinde. Hiçbir yere gidemem.
5: Ama sultanı da onların elinde bırakamayız.
1: O bizim dostumuz. Onu kurtarmak zorundayız.
3: Ama o zaman da aç susuz kalırız.
6: Açlıktan korkmayın. Her yerde yemek bulunur. Allah yarattığı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Ama böyle güzel bir dostluk her zaman bulunmaz.
1: Aslında iyi bir planım var. Ne dersiniz?
3: Son yaptığım planlar gibiyse yandık.
7: Of adam. Göç etmek ne zormuş.
3: Göç etmek değil, tembel bir kediyi göç ettirmek zor.
4: Feritciğim, sus istersen. Daha bir ayımız da olmadı.
1: Sultan nerede?
0: Kanatlı arkadaşınızı alabilirsiniz. Sizi bir daha şehrimde görmeyeyim. Tüm Diyarbakır benim artık.
6: Keşke benim yüzümden, yuvanızdan olmasaydınız.
4: Dostum, ben de aynısını dedim ama dinletemedim ki.
1: O yuva hepimizin ve emin ol geri alacağız.

0: Patron, burası tam bir saray. Şu duvarlardaki süslere bak. Yağmurlu havalarda şurada yatarız. Havuzu bile var. Bu kadar lüks bir yeri ilk defa görüyorum.
1: En güzeli de yemek derdi yok. Buranın sahibi olan adam günde 3 öğün yemek veriyor.
0: Kahvaltıda ne var acaba? Keşke sucuklu yumurta olsa.
1: Artık burası merkezimiz. Yarın kahvaltıdan sonra eşyalarımızı taşıyalım.

0: 그러는 속 여셔. 그러는 속 여셔. 그러는 속 여셔.
1: 그러는 속 여셔.
2: 그러는 속 여셔.
3: 그러는 속 여셔.
2: 그러는 속 여셔.
3: 그러는 속 여셔.

Huh?

0: Hey, karpuz düşmanları. Yine mi siz? Bir daha sizi burada görmeyeceğim demedim mi?
1: Hayır, hayır. Bu bir rüya olmalı.
2: Patron, bence koşmayalım bu kapıya. Sonu pek iyi bitmiyor.
1: Hayır, koş. Bunlar hayal, gerçek olamaz.
2: Ben demiştim koşmayalım diye. Oh, kafam.
1: Ama nasıl? İmkansız bu. Daha dün gece içeride yatıyorduk.
2: Neyse patron, olaya iyi tarafından bakalım.
1: Nasıl?
2: En azından bu sefer benim yüzümden olmadı.
1: Şaşkın! Nedir benim senden çektiğim?

0: Evet, Abidin Yılmaz. Yeni navigasyon cihazın hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Abidin Beyciğim.
0: Navigasyonu mutlaka aracınızın ön göğsüne sabitleyiniz. Allah Allah. İstediğim yere sabitleyemiyor muyum?
2: Yok.
3: Hı? Allah, bismillah.
2: Korkma benim. Öyle istediğin yere sabitleyemezsin. Neresi deniyorsa oraya sabitle.
0: Tamam.
4: Sefa, ver şu haritayı bana.
5: Vermem, ben koptum.
6: Ne oluyor çocuklar?
4: Babam yeni navigasyon cihazı aldığı için artık haritaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de alabilir miyim diye sordum.
5: Babam da kim istiyorsa alsın dedi. Ben koptum.
6: Çocuklar, üzgünüm ama ikiniz de haritayı bana veriyorsunuz. Götürüp aracımızın torpido gözüne koyuyoruz. Hem hadi acele edin, yola çıkmamız lazım. Daha abide halanıza uğrayacağız.
5: Yaşasın, halama gideceğiz.
2: Hayırlı yolculuklar heybeli tiyatro. Hayırlısıyla yolculuğumuz nereye, rotayı nereye ayarlayayım?
4: Önce abide halama gideceğiz. Sonra da gösteri yapacağımız köye.
2: Komut anlaşılmadı.
5: Halama gideceğiz navigasyon. Halama.
2: Halam için rota oluşturuluyor.
0: Gerek yok canım. Ben yolu biliyorum.
2: Ya öyle mi? Uzun yolda sıkılıp sohbet etmek istersen hatırlatırım bu sözümü.
0: İstemem. Cihazla ne sohbet edeyim yahu? Şaşkın mıyım ben?
6: Hayatım, şu an cihazla tartıştığının farkında mısın?
0: Aa, sahi. Hanım, yoksa şaşkın mıyım ben ha?
4: Baba, abide halamın evinin bu tarafta olduğuna emin misin?
2: 500 metre sonra sağa dönünüz.
6: Hala sağa dön diyor. Abidin, kapat şunu, kendimiz gidelim.
2: Aşk olsun yenge.
6: Yenge mi?
2: Hedefinize ulaştınız.
7: Ha? Vallahi. Ne oldu usta, neden durdun, neden?
0: Hedefinize ulaştınız dedi.
6: Ha? Ama abidenin evi burada değil ki.
0: Buralar gelişmekte olan yerler hanım. Belki de değişmiştir biz görmeyeli. Hadi inelim.
5: Baba, yanlış geldik sanırım. Baksana, burada yalnızca teknoloji market var.
2: Tamam işte, halam içeride.
7: Nasıl yani navigasyon, nasıl?
2: Yahu benim halamlar, amcamlar hepsi burada işte. Girin görürsünüz.
4: Biz kendi halamıza gitmek istemiştik.
2: Hay Allah, halam deyince ben kendi halam sandım. Neyse, hazır gelmişken içeri götürün de halamın bir elini öpüvereyim bari.
6: Olmaz, yeterince vakit kaybettik zaten.
2: Aa, sizinki halam...

0: Benimki sopa mı? Gelmişken görüvereyim.
1: Çocuk haklı hanım. Dur iki dakika görüşsünler.
2: Hasbinallah. Ah Abidin, şu navigasyonu dinlemeyi bırakmadım bir türlü. Yine yanlış yere getirdi bizi.
3: Böyle giderse halamı göremeden gösteriye gitmek zorunda kalacağız.
4: Anne bak, ne güzel düt düt.
3: Aa, anne bak çocuk kamyonete düt düt dedi.
2: Sen de küçükken bütün arabalara öyle derdin oğlum, unuttun mu?
3: Kamyonetimizin adı düt düt olsun mu anne?
2: Harika fikir.

0: Baba çok acıktım. Bir yerde dursak da biraz atıştırsak olur mu?
1: Hah, size güzel bir piknik alanı tarif edeyim de yengemin de gönlü olsun.
2: İstemez. Bir köşede durur yeriz.
1: Aşk olsun yenge. Size karşı mahcubum. Bırak da güzel bir yere götürüp jest yapayım. Hatamı telafi edeyim be yenge.
0: Anne götürsün.
3: Hanım, gördün mü? Hatasını telafi etmek istiyor çocuk. Gönlü olsun.
2: La havle. İyi peki.
0: Yaş yaşasın.
3: Hadi tarif et de gidelim ha.
4: Usta, gösteri yapacağımız köyden çok uzaklaştı.
1: Şşt, sen karışma. Önce piknik alanına gidelim. Sonra köye götüreceğim ben sizi.
0: Daha gidecek miyiz? Çok acıktım.
1: Ama mızmızlandınız yahu. Az kaldı diyorum.
2: Ay bir de trip atıyor. Ya sabır.
1: Hedefinize ulaştınız.
4: Ha? Yani nerede hedefimiz?
0: Hı? Her taraf dağ taş.
1: Beğenmediyseniz başka yere götüreyim.
2: İstemez, çok acıktık. Yiyi veririz şuracıkta.
1: İyi be, size de iyilik yaramıyor.
0: Of, kurt gibi acıktım.
4: Aman diyeyim, kurt sesi mi o?
3: Yok kaplan, burada kurdun ne işi var garip?
1: Merve, kurt gibi acıkmış ya, midesinden geliyordur bu ses.
3: Bak, ne güzel espri de yapıyor.
2: Aman, gerçekten de kurt sesi bu.
3: Yok aslan. Hanım, burada kurt ne arar?
0: İşte orada, kaçın!

0: gibi sandviçim kurtlara yem oldu.
1: Fena mı? Nasiplendi garipler.
2: Sus yahu. Ne bilmiş cihazmışsın. Bir de bilmiş bilmiş konuşuyor.
1: Oho yenge, sana da ne desek kızıyorsun.
2: Deme, bana bir şey deme. Hele yenge hiç deme.
3: Usta, gösteri yapacağımız köy sol tarafta kaldı. İleriden sola döneceğiz, sola.
1: Sol olur mu? Düz gideceğiz.
4: Hay Allah, navigasyon düz diyor, garip sol diyor. E ne yapacağız?
5: Sola döneceğiz.
2: Abidin, torpidoya koyduğum haritadan adrese bakıyoruz ve bir an evvel köye gidiyoruz.
4: Ama o kadar para...
2: Abidin.
4: Tamam hayatım.

0: Lütfen sola dönünüz.
1: Yahu köye geldik. Hala ne solundan bahsediyorsun?
0: Hadi be abidin. Çok canım çekti. Bir dönüver sola. Olduğun yerde.
2: Tövbe tövbe.
3: Usta baksana. Seyirci çoktan gelmiş bile.
2: Ne yapacağız? Karnımız aç. Çocuklar uyudu bile. Nasıl oynayacağız oyunu?
1: Sen merak etme hanım. Garip, gel benimle.

0: Ay, maşallah.
1: Ey ahali, bu gece bizi mazur görün. Yarın akşam sizlere güzel bir tiyatro sergileyeceğiz. Bütün gün beklemenize karşı bir

0: Allah'tan köylüler anlayışla karşıladılar.
1: Eh hadi gidip kalacak bir yer bulalım da yatıp dinlenelim bari.
2: Gelirken köy misafirhanesini görmüştüm ben. Sağ taraftan gideceğiz usta.
3: Ya hiç sağ taraftan olur mu? Düz gideceksin, düz.
4: Sen sus artık, sus.
0: Oh be, sonunda. Aslan babam.
1: Demek ki neymiş Abidin? Teknolojiye güvenip de haritaya bakmamak doğru değilmiş.
5: Evet hanım. Hep ne diyoruz? Teknoloji faydalı şey ama doğru kullanırsan bir daha tedbiri elden bırakmam.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Hey! Garip abi!
1: Ay! Hadi!

0: Asya?
1: Efendim Temel amca?
0: Acıktın mı?
1: Oo, hem de kurt gibi açım.
0: Al benden de o kadar. Ne yapsak? Yesek mi artık yemeğimizi?
1: Çok iyi olur.
0: Eymen nerede?
1: Dışarıdaydı. Çağırayım mı?
0: Olur. Siz geldiğinizde sofrayı kurarım ben. Ne oldu Asya? Eymen nerede?
1: Eymen yok Temel amca.
0: Nasıl yok?
1: Her yeri aradım ama bulamadım.
0: Allah Allah. Nereye gider bu çocuk?
1: Ormana gitmiş olabilir mi?
0: İyi düşündün. Hadi gidip bakalım.

0: Nerede bu çocuk?
1: Bilmem. Kaybolmuş olmasın? Eve gidip bir daha baksak mı? Belki gelmiştir.
0: Harika fikir. Hadi gidelim.

0: Eymen, burada mısın?
1: Nerelerdeydin sen? Çok korktuk.
2: Evdeydim.
0: Evde mi? Ama seni dışarıda arıyoruz biz.
2: Ben eve geldiğimde Asya oyuncak oynuyordu. Sen de olta tamir ediyordun. Adama geçtim ben de.
0: Selamını duymadık mı?
2: Vermedim ki.
1: Of ya! Selam verseydin seni duyardık. Evde olduğunu bilirdik.
2: Selamın bu kadar önemli olabileceğini hiç düşünmedim.
0: Önemli? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ortama girerken ve çıkarken muhakkak selam verirdi.
2: Neden?
0: Çünkü selam vermek onun sünnetidir. Ve birçok hikmeti vardır.
1: Nedir hikmetleri Temel amca?
0: Hem Allah'ı zikretmiş oluruz, hem birbirimize dua etmiş oluruz. Hem peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluruz, hem de bugünkü gibi...
3: Geldiğimizi haber vermiş oluruz.
0: Aferin çocuklar. Aynen öyle. Sadece gelirken değil, giderken de selam veririz ki gittiğimiz de belli olsun.
2: Bundan sonra selam vermeyi hiç ihmal etmeyeceğim.
1: Ben de.
0: Aferin size.
2: Acıkan yok mu? Ben çok acıktım.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabii.
0: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
0: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük hanım, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
2: Yemek şirketi herhalde.
0: Yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
2: Aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
0: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
2: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
2: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
0: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
0: İyi o zaman.
2: Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
2: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
0: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
0: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
2: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
2: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
0: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
2: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
0: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
1: Zeynep'ciğim.
0: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
0: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
2: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
3: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
4: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
0: Olmuyor.
4: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
3: Ay. Ay, ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
0: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
0: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Bakalım değirmen taşını döndürebilecek miyiz? Hadi bismillah.
1: Bismillah. Değirmen taşı dönüyor dede, başardık.
0: Evet, dönüyor hamdolsun.
1: Ne sıcakmış hava, çok susadım.
0: Al bakalım. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Dede, buradan elde ettiğimiz elektriği ne yapacağız?
0: Santral kurup Sarıyer'e dağıtacağız.
1: Ya.
0: İlahi çocuk, buradan elde edeceğimiz kuvvet ancak bu değirmen taşını döndürür. Kaldı ki bu canım ormanın ortasına elektrik şebekesi inşa etmek olmaz. Biz değirmeni ihya edelim yeter. Arada gelir dönüşünü seyrederiz.
1: Döndüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman dönecek değirmenimiz peki?
0: Dereler akmaya başladığı zaman.
1: Yaz boyunca da böyle çalışıp terleyerek suyun kıymetini anlarız değil mi dede?
0: Aynen öyle evlat.
1: Bence çeşme yaptırmak çok sevap.
0: Olmaz mı? Kişi vefat etse bile bu türden hayır işleri ona sevap kazandırmaya devam eder.
1: Ya.
0: Susuzken çeşmeye rastlayıp da kana kana su içen birinin duasını almak ne güzel.
1: Dede, değirmenin inşaatı bitince biz de mahalleye bir çeşme yaptıralım, olmaz mı?
0: Olur tabii. Ne güzel düşündün Çelebi.
1: Ben şimdiden çeşme modellerine bakayım dede. Şöyle bize yakışan güzel bir çeşme yaptıralım.
0: Ay çok yaşayayım bir. Çeşme modellerine nereden bakmayı düşünüyorsun?
1: Pazardan. Pazarda çeşme ne gezer dede. Alışveriş merkezinden bakabiliriz.
0: Pekala öyleyse yolculuk başlasın.
1: Alışveriş merkezine mavi karavanla mı gideceğiz?
0: Hayır evlat. Çeşmemizi ecdadın muhteşem koleksiyonundan seçeceğiz.
1: Yaşasın! Çelebi çeşmesi için hazırlıklar başlasın.

0: Sultan Ahmet, burayı ne kadar gezsem sıkılmam.
1: Hele Ramazan'da ne güzeldir buralar.
0: Hem de nasıl? Bu Ahmet Sultan çocukların en sevdiği padişahtır bence.
1: Buraya at meydanı derler evlat.
0: Neden peki?
1: Çünkü Bizans zamanında burası hipodromdu.
0: Hipodrom ne demek dede?
1: At yarışlarının yapıldığı yere hipodrom denir.
0: Atlar pek yorulmuyormuş o zamanlar.
1: O zamanlar bu meydanın etrafında yapılar yoktu evlat. Epeyce büyüktü hipodrom.
0: O zaman güzel bir yarış olur işte. Ne güzel bir çeşme dede.
1: Evet, öyle sahiden de. Bu Alman çeşmesi evlat.
0: Almanlar içsin diye mi yapılmış?
1: Hayır, Almanlar yaptırdığı için bu adı almış.
0: Öyle mi?
1: Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in emriyle Osmanlı çeşmelerine benzeterek yapmışlar.
0: Wilhelm Bey bizim çeşmelerimizi çok beğenmiş olmalı.
1: Beğenmiştir tabii. 3 kez İstanbul'a gelmiş Kaiser Wilhelm. 2. gelişinde çeşmeyi yaptırmış. 3. ziyaretinde de İstanbul'a getirtip buraya monte ettirmiş.
0: Çeşme Almanya'dan hediye gelmiş yani. Vay! Teyzem de Almanya'dan her gelişinde bize hediye getiriyor. Ama hiç böylesini görmemiştim.
1: İlahi çocuk. Nasıl, beğendin mi çeşmeyi?
0: Gayet güzel. Ama ben Wilhelm Bey'in beğendiği çeşmeleri de görmek istiyorum.
1: Elbette. Şimdi en güzel çeşmelerden birini göreceğiz evlat. İşte mimarimizin şaheserlerinden 3. Ahmet Çeşmesi.
0: Dede bu çeşme değil. Adeta küçük bir saray.
1: Hakkım var evlat. 3. Ahmet tarafından yaptırılan bu çeşme bir sarayın ihtişamına sahip. Dört yüzlü bir meydan çeşmesi olarak tasarlanan bu eser 18. yüzyılda inşa ettirilmiştir.
0: Köşelerdeki bu pencereler ne peki?
1: İçerideki görevliler tarafından o pencerelerden halka su dağıtılır. Su dağıtılan böyle yapılara sebil adı verilir.
0: Yani bu yapı hem çeşme hem de sebil mi?
1: Aynen öyle evlat.
0: Vay! İçinde insanların olduğu bir çeşmeyi ilk defa görüyorum. Öyleyse bu kapı görevliler için.
1: Tabii. Görevlilerin 4 sebil köşesi arasında gidip gelebilmesi için çeşmenin dışı ile haznesi arasında bir dehliz bulunuyor.
0: Çeşmenin üzerinde ne yazıyor dede?
1: Çeşmeyi yaptıran padişah adına bir şiir yazılmış.
0: Bu taraftaki yazı farklı görünüyor. Bu el yazısı galiba başkasına ait.
1: Dikkatin pekalade evlat. Kitabenin bu kısmını hattat olan Sultan 3. Ahmet kendi yazmış.
0: Padişah yazı sanatçısı mıymış?
1: Elbette. Osmanlı padişahlarının çoğu hattat olmakla birlikte tamamı bir sanat veya zanaat ustasıydı.
0: Yazılar, çiniler, desenler hepsi çok güzel dede. Her yana ayrı bir sanat eseri bu çeşmenin.
1: Aynen öyle evlat. İstanbul'a yolu düşen yabancı seyyahların çoğu eserlerinde bu çeşmeden övgü ve hayranlıkla bahsetmişlerdir.
0: Ya!
1: Sen ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Bizim mahalleye de bunda yaptırsak mı?
0: Beğenmez olur muyum dede? Çok beğendim de. Sanırım bu çeşme bizim bütçemizi aşar.

0: Başka bir model bakalım.
1: Yani dede, böyle apartman kadar büyük bir çeşme yaptırmaya gerek yok. Susayan çeşmenin suyundan içsin, bir hayır duası etsin yeter.
0: Ay yaşa. Bak bakalım bu nasıl?
1: Oo, bu çok şık dede. Kat kat, gelinlik gibi. Cemre görse kesin böyle bir elbise isterdi.
0: Haklısın evlat. Bu tam da hanımların zarafetine yakışır bir eser. Zaten yaptıranı da bir hanım sultan.
1: Tahmin edeyim, Pakize Sultan. O zamanlar da varmış anneme benzer bir hanım sultan meğerse. Her yer temiz olsun diye her köşeye bir çeşme yaptırmış.
0: İlahi çocuk, hakkım var ama. Annenin çocukken hayali neydi biliyor musun? İstanbul Boğazı'nı hortuma bağlayıp şehri yıkamak. Oh, ne güldük. Pakize bir dünyalara değişmem evlat. Onun emekleriyle tertemiz nurdan bir yuvada yaşıyoruz.
1: Oo, ben de annemi dünyalara değişmem. Peki kim bu hanım sultan dede?
0: Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan.
1: O zaman mimarı da Mimar Sinan mıdır?
0: Evet. Haseki Hürrem Sultan'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı bir hamama ait bu çeşme. Bu hamamda Bizans'tan kalma banyoların yerine inşa ettirilmiş.
1: Demek ki Mimar Sinan bu defa da Bizans su işlerinden yararlanmış. Çok akıllıca.
0: Bizans su işleri tabii ya. Ne diyorsun? Beğendin mi? Böyle bir duvar çeşmesi daha hesaplı olur diye düşünüyorum.
1: Hakkım var dede. Tamam, bunu beğendim. Bundan yapalım. Ama muslu olsun lütfen.
0: Elbette olacak. Ama böyle oyuklar da yaptırırız yine koçlar için.
1: Aa, çok iyi fikirmiş.
0: Ecdat koçların yuvasını düşünür de onları susuz bırakır mı evlat?
1: Ne güzel.
0: Çeşmenin planı hazır. Bir güzel de inşasını tamamlarsak...
1: İçilsin sular, gelsin dualar.
0: Amin.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Vay, ne de güzel ses çıkıyor. Fiu, fiu. Süper. Bugün bahçe fazla sessiz. Cemre ortalıkta yok. Allah Allah, evde de görmedim. Yine ödev yapmamak için uyuma numarası yaparken uyuyakaldı herhalde canımın içi. Cemre'siz bir hayat. Bu mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Ay, Cemre, ödümü patlattın.
1: Korktun mu? Seni korkuttum.
0: Allah iyiliği versin Cemre.
1: Amin. Ama ben seni mutlu etmek için yaptım abi.
0: Aman çok mutlu oldum.
1: Bahçede beni görmezsen mutlu olursun diye düşünmüştüm.
0: Mutlu oldum tabii ama çok kısa sürdü.
1: Abi, ben seni görünce mutlu oluyorum, sen beni görmeyince mutlu oluyorsun. Seni anneme söyleyeceğim.
0: Oy, gel buraya canımın içi.
1: Evet, bugünkü planımız nedir?
0: Plan mı? Ama bugün benim çok işim var.
1: Zehirli otların arasından tehlikeli ormana girip mavi canavarın yanına gideceksin.
0: Ha?
1: Ben de geleyim ne olur abi, ne olur ne olur ne olur.
0: Ormana gitmek zorundayım Cemre. Halkıma karşı sorumluluklarım var.
1: Ben de sorumluluk istiyorum. Ben de.
0: Senin de bahçede sorumlulukların var ya Cemre.
1: Var mı?
0: Var tabii.
1: Evet, var tabii. Ne var mesela?
0: Güvercinler mesela. Onlara sen yem vereceksin.
1: Evet, güvercinler. Benim kanatlı dostlarım. Onları ben besleyeceğim.
0: Bu tasla bir kere versen yeter. Sakın çok fazla yem verme. Ha, bir de bu toprak tasa dikkat et kırılmasın.
1: Neden kırayım abi? Yaramaz kedi duman mıyım ben?
0: Tamam o zaman. Hadi göreyim seni.
1: Görmesen de olur. Sen işine bak lütfen. Yemek saati. Güvercin dostlarım. Yemeğe gelin. Alın size mama. Tamam tamam kaçmayın. Acıkınca gelirsiniz nasıl olsa.
0: Oh be, güvercin işini iyi akıl ettim. Cemre bir yarım saat oyalanır, ben de işime bakarım. Günaydın saksan. Ve aleyküm selam.

0: Nasıl? Nasıl mı? Topraktan tabii ki. Ama bu çok kuru. İşte buldum. Muhteşem oldu. Hem ressamım hem de tasçı. Harika. Buraya koyalım da kurusun.
1: Aa. Derenin suyu çok az görünüyor. Ama bu su değirmeni döndürmeye yetmez ki. Bahar geldi ama hiç yağmur yağmadı. Bu gidişle dere gürül gürül akmayacak. Hani bugün yağmur yağacaktı? Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Lütfen.
0: Hadi ama tasın kuru artık.
2: Bak güvercinler yemeğini yedi, sen hala kurumadın.
0: Çamur yağıyor. Allah! Çamur yağıyor. Gitti. Tasım gitti. Bütün sorumluluklarım gitti.
1: Cemre iyi misin?
0: Hayır iyi değilim. Çamurluyum.
3: Neyse ki tedbirle çıkmışım evden. Gelin bakalım çocuklar. Hadi verandaya geçelim. Bu halin nedir Cimcime?
0: Çamur yağdı dede. Her şey mahvoldu. Sorumluluklarım gitti. Toprak tasım da gitti.
1: Tası kırmışsın Cemre.
3: Topraktan tas yapmaya çalıştın tabii sen de.
0: Ben tası kırdım. Tamam. Çamur yağması mı gerekir?
1: Çamur yağmadı Cemre. Senin üstün başın toprak içinde. Yağmur yağınca çamura dönüşmüş.
0: Elbisem de mahvoldu. Annem çok kızacak. Hemen ona söylemeliyim.
1: Eyvah! Cemre hayatının en uzun banyosunu yapacak dede.
3: Ay ama.
1: Annem elbiseyi yıkarken Cemre'yi de çitilemese bari.
3: Ay kerata.
4: Şaka yapmıyorum dede. Ben küçükken annem beni öyle bir keselerdi ki neredeyse deri değiştirirdim.
3: İlahi çocuk.
1: Eski insanlar şanslıymış be. Banyo yapmak yok, keselenmek yok.
3: Hiç öyle şey olur mu evlat? Ecdat temizliğe çok önem vermişti.
1: Doğru aslında. Temizlik imandan gelir.
3: Ay yaşa. Kültürümüzde temizlenme adeta bir sanat gibi icra edilmiş, bu faaliyet için muhteşem mimari yapılar inşa edilmiştir.
1: Hamamlar.
3: Hamamlar tabii.
1: Hürrem Sultan hamamının dışındaki çeşme ne güzeldi. Kim bilir hamamın içi ne güzeldir. Keşke görebilseydik.
3: Neden göremeyecekmişiz?
1: Hamamlar hala duruyor mu? Ama herkesin artık banyosu var.
3: Dedim ya, bu temizliğin ötesinde bir faaliyet evlat. Hamamlar aynı zamanda kültür ve eğlence merkezleriydi. İnsanlar orada bir araya gelip hoşça vakit geçirirlerdi.
1: Bilemedim dedem. Banyo yapmak benim için çok sıkıcı bir iş. Ama bir gezelim de bakalım. Belki ikna olurum.

0: Hı? Efendim, bu hamam Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından büyük mimar, mimarlar mimarı, mis mimar. Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1: İlahi çocuk.
0: Bu çok güzelmiş dede.
1: Göbek taşı. Hamama gelenler bu taşın üstünde keselenir, kurnalar.

0: Dağların başında da durulanıp temizlenirler.
1: Hı? Vay, adeta yıldızlı bir gökyüzü.
0: Hakkın var evlat.
1: Vay, bu tas çok havalı dede. Aynı altın gibi.
0: Hamamlar erkek ve kadınlara ayrı zamanlarda yahut bölümlerde hizmet verir. Gelin hamamı, damat hamamı denen adetler bugün de devam etmekte ve hamamlar bir eğlence mekanı olarak da kullanılmaktadır.
1: Hı? Bunlar ne dede?
0: Hamamlar kişiye özel olmadığı için peştemal denen bu özel havlularla örtünmek adettendir evlat.
1: Mantıklı. Gel dede, seni özel locamda ağırlayayım.
0: Bu hamamda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından...
1: Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin mi?
0: Evet evlat, büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa tarafından biz Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
1: Bu da mı Mimar Sinan yapısı dede?
0: Evet evlat. Ama burada adından da anlaşılacağı üzere mimarı kadar Çinlilerin de şöhreti var.
1: Ya, Çinlileri görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
0: Öyle, buradakiler İznik Çinlilerinin en zarif örneklerinden.
1: Vay, buradaki localar daha da özel. Uf, burada ne su savaşı yapılır dede. Mahalleden arkadaşlarla geleyim ben.
0: İlahi çocuk.
1: Ben ikna oldum dede. Burası çok eğlenceli. Banyo yapmayı bile eğlenceli hale getirmişler ya. Ecdada helal olsun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ぞるじゃ。
1: ビール一気
2: Pesetmek yok yavru balık. Devam.
1: Pesetmek yok. Bu sene ben kazanacağım.
2: Elbette sen kazanacaksın. Senin antrenörün benim.
1: Bu işte de çok iyisin yengeç. Bir, iki, üç.
2: Ah Kıpır dostum. Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Büyük ödül.
3: Kıpır, her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
4: Ve sonunda Mercanya Festivali.
5: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
6: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
7: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
1: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene.
7: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım. Bu sene ben kazanacağım, değil mi?
1: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
2: Ne diyelim o zaman?
3: Hayırlısı olsun.

0: Yengeç nerede? Yengeç!
1: İşte buradayım. Festival görevliniz benim.
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün.
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
0: Çünkü ben kazanacağım.
2: Oo.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
4: Başarılar incilerim.
2: Neyse, canım sağ olsun.
3: Puf, dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
5: Kınamam, kınamam. Kazanmam lazım.
0: Hayır.
1: Kazanan güçlü.
4: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.
0: Tebrikler güçlü.
1: Hadi, ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz.

0: Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır.
1: Arkadaşlar. Olamaz.
2: Düştü. Düşürdüm.
3: Hey, ben kazandım. Gördünüz mü? Ben.
2: Tebrikler. Tebrikler. Bravo.
0: Tebrikler Kıpır ve son yarışmamız hula hop çevirme.
4: O da ne ki?

0: yine. Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.
1: İşte biz de kaybettik.

0: arkadaşlar.
1: Kazanan güçlü.
2: O ödülü çok istiyordum.
3: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
4: Evet.
2: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
3: Kıpır, bazen kazanır, bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
2: Ama o top, büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
0: Oo, dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
2: Sahi mi? Yo, bunu kabul edemem. Ben kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
3: Aferin incime.
0: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
1: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunus Can tüm yarışmacılar için top imzaladı.
2: Hey yaşasın. Gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
0: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
2: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
4: Hepsi aynı Kıpır.
2: Şaka şaka.
4: Tatbikat.
2: Yer titredi sanki.
5: Hayır, ben bir şey anlamadım.
0: Geç mi uyudun yine Kıpır? Ayakta rüya görüyorsun.
2: Hayır, eminim.
3: İncilerim, ha? İyi misiniz?
4: İyiyiz öğretmenim.
6: Yavru balıklar, biraz önce küçük bir deprem oldu. Her şey yolunda mı?
0: Deprem mi? O nasıl bir şey?
3: Biraz önce yer hafifçe sallandı. Ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
2: Evet. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim. Ama yer nasıl titriyor ki?
3: Depremler dünyamızdaki yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
7: Ben çok korktum.
6: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
3: Hadi incilerim. Şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
6: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
3: Hadi incilerim, alarmlar çaldı. Deprem olursa çök, kapan, tutun hareketini yapıyoruz.
6: Çök, kapan, tutun.
4: Çök, kapan, tutun.
6: Çök, kapan, tutun.
0: Anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
3: Aferin incim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
6: Deprem anı geçtikten

0: sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
1: Evet!
2: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
1: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
2: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz. Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
1: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir. Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
3: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
4: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası koymalıyım. Yaralanırsak lazım olabilir.
5: Deprem çantama en sevdiğim oyuncağımı koyacağım. Arabam. Onsuz dışarıda kalamam.
2: İncilerim, deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
0: İçine neler koydunuz bakalım?
1: Biraz kraker, battaniye,
3: fener,
4: ilk yardım malzemeleri
5: ve oyuncak.
2: Maşallah İncilerim, çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.
3: Depreme hazırız, bilinçliyiz biz.
6: Çöp kapan tutun, hep birlikteyiz biz.

0: Hadi hadi.
1: Hadi Lila, çabuk.
2: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
3: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
0: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
4: Görüşürüz Koşu. Görüşürüz öğretmenim.

0: Keçi. İnsan bir yardım eder. Doğru ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
2: Ha? Ne? Al sana.
0: Ceviz veririm.
2: Al bakayım. Bana bak. Al.
3: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel. Sen görürsün. Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektin gerçi.
2: Al işte. Bana bak.
3: Ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
3: Al.

0: Beygir'i gördünüz mü?
1: Görmedim.
0: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
1: Ana mana mana.
0: Vay vay vay vay vay.
2: Hop! Araba gidiyor ya.
1: Koş yakalayalım.
3: Hı? Bu ne ya? Ceviz değil bu.
0: Ver bakayım Karagöz.
3: Şşş! Olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
0: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
3: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
0: Canım sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
3: Ne demiş? Ben buldum.
0: Canım Karagöz. Sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
3: Yemez acı cavcav. Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin olduk keçi. Yürü.
0: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
3: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
0: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
3: O ne? Ay, sakır, sakır, sakır, sakır. Bu ses de ne? Paldır küldür paldır. Yarabbim, sen beni hırsızdan koru. Sakır, sakır, sakır. Ha? Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
0: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
0: Bolca süt içtim. Uzadım.
1: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
0: Şuraya kadar gidiyor.
1: Nereye?
0: Şuraya işte.
1: Nereye ya? Görmüyorum.
0: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
1: Doğru ya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
0: Bakalım Karagöz.
1: İşte taş Naci Efendi.
0: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.

0: Buna kaç lira verirsin?
1: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
0: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
1: O kadar etmez.
0: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
1: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
0: Tamam, tamam.
2: Çok saf bu adam yahu. Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
3: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Bayağı değersiz işte.
2: Ama baksana, parlıyor.
3: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
2: Peki kaç lira eder bu?
3: Lira değil de kuruş desek?
2: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
3: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
2: Of of. Peki ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun Karagöz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
0: Ama ben elmas demedim ki.
2: Dedin.
0: Demedim.
2: Dedin.
0: Belki de elmastır dedim.
2: Tamam işte, ben de inandım.
0: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
2: Haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
0: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
2: İstemem Karagöz. O para senin artık. İster misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
0: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
2: Köfte olur seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

0: Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla'yla Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla'yla Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı.

yaptı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Merak etme Tilki. Kuru ya aklı Tilki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: gözümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
4: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: сейчас ныряй. РКБ санадиорум.
1: Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
2: Tamam evlat. Önce bir nefes

0: Sal, sakinleş.
1: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
0: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
1: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
1: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
1: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
1: Olur, ayırmam.
0: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
1: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
0: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru. Ya ileride ya da... belki buradan...
1: Ne yapıyor?
2: Düşünüyor.
1: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
2: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
1: Baksana, yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
2: Ali.
0: Evlat, sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
1: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
0: Bak sen şu işe.
2: Ne oldu dede?
0: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
1: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
0: Hı? Nereye çocuklar?
1: El yazmasını aramıyor muyuz?
0: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
2: Merak etme dede.
1: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Ah, Tornet. Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. Ha? İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: रुक बॉस, burada 25 lira var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
2: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması rıkkıbızdadır.
2: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım rıkkımızın sonraki durağı neresiymiş?
2: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş.

0: Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız. Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
2: Dedem harfleri bilerek karga yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
2: Rıkkıbız da kargaların.
3: Rıkkıbız!
2: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
2: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
2: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
2: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
2: Hadi dedemi bulalım.
4: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
2: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
4: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
4: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum, tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile...
1: Özür falan dileme.

0: ki, Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo, gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir de

0: İyiyim bu. Zamanla her şey çözülür demek. Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
1: Aman Fatma abla ya.
0: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır? Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
2: Aman.
0: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
2: Öyleydik.
1: Bu kadar mı?
2: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
0: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
2: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
1: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
2: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
0: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
2: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
2: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
2: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
2: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
2: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
2: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
2: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir taşhana gideyim. Hakkı Baba ile konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
2: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
3: Barışırlar mı diyorsun?
4: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
3: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
4: Bugün çarşı günü galiba.
3: Nasıl yani?
4: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
3: Cam ve silikon mu?
4: Evet.
3: Ne yapacakmış?
4: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
3: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
3: Açılın bakalım. Çiçeğimize çit yapacağız.
2: Bu ne?
0: Camdan muhafaza.
2: Kimin fikri?
1: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
3: Şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
0: Gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
2: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
1: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
0: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
2: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
3: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
2: Kabul eder mi?
0: Denemeden bilemezsin.
2: Doğru.
1: Taşhana gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
3: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
2: Öyle görünüyor hocam.
3: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
2: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
3: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
2: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
3: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
1: ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
0: Doğru, gidelim hemen.
4: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
2: Küstüm çiçeği mi?
4: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
3: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
4: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
2: Barıştık bile.
4: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
6: Oo!
1: Aa! Emin, ben de küstüm sana.
4: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
2: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
2: Harun!
5: Tamam, tamam. Gerek yok.
7: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
2: Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
2: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
2: Şaka şaka.

0: sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
2: O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna. Nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri. Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya. Ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak, bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
2: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: hayat. Yaşayalım, kardeşçe paylaşalım, kardeşçe.
1: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
0: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
1: Kime?
0: Elbette anneme.
1: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
0: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
1: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
0: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
0: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bugün sana Nasreddin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
0: Nasreddin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
1: Nasreddin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
0: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlıyorum.
0: Ay!
1: Ne oldu?
0: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
1: Nasreddin Hoca bir gün evinde hanımıyla otururken... Yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
0: Peki Nasreddin Hoca ne yapmış?
1: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
0: Neler gelmiş?
1: Nasreddin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği Küheylan'a semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
0: Peki arada ağacı bulabilmiş mi?
1: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları Küheylan'a yükleyeceği sırada...
0: O ağacın kökleri topraktan çıkıp Küheylan'ın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı daha mı devirmiş?
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
0: Eşkıya mı? O da nedir?
1: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasreddin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
0: Eyvah!
1: Eyvah ki ne eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
0: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
1: Küheylan zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
0: Nasreddin Hoca ne yapmış?
1: O eşkıya ile 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
0: Öyleyse Nasreddin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
1: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
0: Anlamadım.
1: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
0: Nasreddin Hoca ne cevap vermiş?
1: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra...

0: iş yapacağı zaman inşallah Allah nasip ederse demeyi hiç unutmamış.
1: İğnem iğne yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasrettin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
0: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.
1: Hani sen bana bu hikayeleri kimden öğrendiğini söyleyecektin?
0: Ayşe, ben bu hikayeleri babamdan öğreniyorum.
1: Beni de babanla tanıştırır mısın? Ondan da güzel hikayeler dinlemek istiyorum.
0: Elbette tanıştırırım. Zaten kendisi de seninle tanışmak için can atıyor.
1: Yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
0: İnşallah yarın tanıştırabilirim.
1: Ne oldu?
0: Sanki yanık koku salıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
1: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
0: Yoksa...
1: Olamaz.
2: Kahvaltı sofrası da hazırlanmış. Kim hazırladı bunları?
1: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama.
2: Yandılar galiba.
1: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
2: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
1: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
2: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin, hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.
3: Domates var, biber var. Gel vatandaş, gel. Rıfkı'nın bostanından bunlar.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 무게 날 수 있는 정신을 알게 헤매는 선이 오르고.

0: Ridiculous!
1: Üç, iki, bir, kayıt! Belgeselimizin bu bölümünde yavru balıkları inceleyeceğiz. Bu iri balık bir köpek balığı.
2: Yengeç, ne yapıyorsun?
1: Şşş! Belgesel çekiyorum, poz ver, poz ver!
3: Şuraya bakın! Yengeç kamerayla güçlüyü çekiyor.
4: Hadi, biz de poz verelim.
5: Yengeç! Yengeç, bizi de çek, bizi de!
1: Aa, durun, durun, sırayla çekiyorum. Kıpır! Mercanya'nın en kıpır kıpır balığı sayın seyirciler.
3: Çekilin çekilin, benden bahsediyor.
6: İncilerim, hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsunuz böyle?
1: Artık yönetmen olmaya karar verdim öğretmen hanım.
4: Neyi yöneteceksin?
1: Belki bir belgesel ya da bir dizi film.
5: Oo, çok eğlenceli.
6: Hayırlı olsun yengeç.
1: Allah razı olsun öğretmen hanım.
2: Keşke biz de dizi film yapabilsek.
1: Neden olmasın? Öğretmen hanım, muhteşem bir fikrim var. Yavru balıklarla bir film çeksek, sonra akşam keyifle izlesek.
3: Başrol kıpır. Ne havalı değil mi?
6: Kulağa çok hoş geliyor. Peki, madem bir film, çekin bakalım. Ben de sınıftaki işlerimi halledeyim. Merakla filminizi bekliyor olacağım.
5: Sütlaç henüz gelmedi ama...
4: Sütlaç, yüzüne ne yaptın?
1: Sanırım sivilce çıkmış.
7: Hiçbir fikrim yok ama çok kaşınıyorum.
1: Hadi yavru balıklar, filmimiz için önce bir hikaye bulmamız lazım. Siz düşünün, ben de hazırlıkları yapayım.
3: Buldum. Filmimizin adı Sisli Orman Kahramanı. Bize bir kahraman ve birkaç arkadaş lazım.
8: Ben kahraman olabilirim. Tabii siz de isterseniz.
0: Tamam.
7: Bizler de arkadaş oluruz.
2: Sütlaç, beneklerin iyice artmış. Bu şekilde biraz garip görünüyorsun.
7: Anladım. Ben en iyisi ben en iyisi bu filmde oynamayayım.
1: Üç, iki, bir, kayıt.
3: O gün bir kahraman için sıradan bir gündü. Çünkü kurtarılacak hiç kimse yoktu. Ben de her kahraman gibi enerjimi toplamak için uyuyordum.
4: Çıkış ne tarafta acaba?
5: Bu bir tuzak!
2: Yardım edin!
4: Dayan güçlü, geliyoruz.
5: Biz de tuzağa düştük. Ne yapacağız şimdi?
2: Buradan nasıl kurtulacağız? Bize kim yardım edecek?
4: Buldum. Kahraman Kıpır.
3: Bu bir yardım çağrısı. Kıpır göreve hazır. Neden kaşınıyorum ki şimdi? Her neyse, kıpır göreve hazır.

0: Süper kahraman kıpı.
1: Biz de buradayız.
2: Kahraman Kıpır.
3: Buradan çıkamıyoruz. Bize yardım et.
4: Kahramanlar cesur olduğu kadar zekidirler de. Sizler balıksınız dostlarım. Yukarıya doğru yüzün ve tuzaktan çıkın.
3: Aa, gerçekten zekice bir fikir.
1: Başın dertteyse eğer, Kahraman Kıpır'ı çağırman yeter.
5: Kestik. Harika bir film oldu.
4: Bir kahraman için sıradan bir gündü. Çünkü kurtarılacak hiç
6: sütlaç nerede incilerim?
3: Sahi ya. Sütlaç yok.
5: Sütlaçta kırmızı benekler çıkmıştı. Sonra...
3: Sonra ona bu şekilde pek iyi görünmediğini söyledik.
0: Ha? Kıpır, Puf, Lila ve Yengeç, sizde de kırmızı benekler çıkmış.
6: Ve o beneklerden sende de çıkmış güçlü.
3: Ne?
6: Hepiniz kızamık olmuşsunuz. Yavru balıklar kızamık olabilir. Bu geçici bir rahatsızlık.
5: Ama ben yavru değilim ki. Yavruyken de kızamık olmadım.
6: Demek ki şimdi kızamık geçiriyorsun.
2: Ah! Sütlaca iyi görünmediğini söyledik ve kalbini kırdık.
6: Ve şimdi sütlacı daha iyi anlıyorsunuz değil mi?
1: Evet!
6: Çünkü sizler de tıpkı onun gibi kızamık oldunuz. Yüzünüzde benekler çıktı. Böyle bir durum yaşamadan da bir başkasını anlamak mümkün, biliyor musunuz?
4: Bu nasıl olabilir ki?
6: Onun yerine kendimizi koyarak onun nasıl hissettiğini anlayabiliriz. Buna empati diyoruz.
2: Sütlacın yerine kendimi koydum ve çok üzüldüğünü anladım.
3: İşte geliyor. Sütlaç, biz üzgünüz. Empati yaptık. Kalbini kırdığımızı şimdi anladık.
4: Bak biz de kaşındık. Aynı durumu yaşadık. Olduk biz de kızamık. Seni anladık.
5: Koy kendini sen de arkadaşının yerine. Duygularını anla. Empatiyle.
1: Empati yaptık. Seni anladık. Empati yaptık. Seni anladık.
6: Bu kadar yeterli. Şimdi tüm kızamık balıklar dinlenmeye. Hadi bakalım.
5: Koca yengeç kızamık olur mu yahu? Demek ki oluyormuş.
1: Uzun kısa.
2: Yine olmadı.
7: Hehehehe.

0: Ve yeniden!
1: Güçlü, her seferinde sen atıyorsun.
2: Biz potaya bile ulaşamıyoruz.
3: Çünkü güçlü, uzun incilerim.
4: Biz de kısayız.
1: Güçlü bizden çok uzun.
3: Bazı canlılar veya nesneler uzun veya kısadır.
2: Keşke ben de upuzun olabilsem.
1: Ha? Ay, uzanamıyorum.
2: Sakin ol Sütlaç. Ben çok uzunum. Bul bakalım.
1: Teşekkürler Kıpır. Keşke ben de senin kadar uzun olsam.
2: Aha! Yapacak bir şey yok ki Sütlaç. Ben uzunum, sen de kısa. Uzunum, uzun.
5: Uzunum, uzun. Uzun. Uzunum, uzun.
1: Hayır, bizimle neredeyse aynı boydasın.
4: Ben boyumu seviyorum.
1: Aa!

0: arkadaşım. Ben daha kısayım ve oraya girebilirim.
1: Gördünüz mü? Minicik ve kısa olmak da çok güzel.
2: Elbette kendimizi olduğumuz gibi sevmeliyiz incilerim. Hepimizin farklı boylarda olması farklı kolaylıklar da sağlar. Önemli olan her birimizin benzersiz olduğunu bilmek. Uzun veya kısa ne fark eder? Şimdi şehre doğru gezintiye çıkalım. Uzun ve kısa ne varsa araştıralım. Tamam mı?
3: Yaşasın!

0: binaya göre şu ev ne kadar da kısa.
1: Uzun.
0: Benden bile uzun bir deniz yılanı.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne,
1: dedi Ayla. İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk,
1: dedi Bera.
2: Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük,
1: dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güçlüler,
0: dedi Bera.
2: Ben de öyle olmak istiyorum.
0: Babası güldü.
3: Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: ''Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?''
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: ''Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler... Yerin altında, suyun altında bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce, hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: gemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
1: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Bera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
3: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim." deyip topu Ayla'ya doğru attı.
1: Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
4: "Şimdi ne yapacağız?" "Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik."
1: "Hey, bu bir dal." Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
5: "Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz."
1: "Hey, bu bir kepçe." Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı.

Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dost.

0: Yine gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış? Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun? Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor mu Hacı Cavcav?
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerine herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba...

0: Bak Karagöz, görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz.
1: Oo!
0: Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatal.

0: alacaksın elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
2: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlüm?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
2: Allah senden razı olsun kara gözlü.
1: Senden de Harun abi.
2: Şimdi de bakalım kaç kilo istersin?
3: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
4: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
3: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha? Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi, siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü, adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy. Ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem. Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacivat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah.
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret.
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi ile sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabına ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

Ön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: koymadan yumurta arasın.
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
4: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
5: Araba mı? Biz de yapalım.
4: Yapabilir miyiz ki?
5: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
3: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
4: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız.
0: Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız.
4: Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
6: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
4: Bence gemilerden ilham alalım.
7: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
4: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
8: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
6: Ben de varım.
8: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
4: Dört tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
8: Ya rüzgar olmazsa?
4: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
8: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
1: Ben yelkenli ayarlarım.
7: Ben de kürekleri bulurum.
6: Ben de arabayı ayarlarım.
8: Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
1: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
0: Bize iki bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
7: Hadi anlat. Dinliyoruz.
0: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
6: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
8: Bu iş görür.
3: Ben de yelkeni getirdim.
8: Harikasın Hami.
6: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
3: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
8: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
7: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
4: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
7: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
8: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.
5: Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır. Benim değil, senin soluna.
2: Dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak! Bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 이키
1: 허디
2: 허디 나왔어 허디 나좀
0: 허디 나왔어
1: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
0: O iş bende.
1: İşe yarıyor. Daha hızlı olmalıyız.
3: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
4: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
1: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
5: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Frene bastın.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
1: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
3: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor. Demin ne yapacağız? Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
3: Ne yapacağız?
1: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
3: Yardımınızla birleşeyim.
0: Hadi çabuk. Yaklaşın.

0: Epey heyecanlı bir gün oldu.
1: Hırsımız yüzünden. Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi. Herkesi tehlikeye attık.
0: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
2: Cidden mi? Ne yaptık ki?
0: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
3: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti. Evet, çok güzel oldu. Kubbe aynı topa benziyor, değil mi? Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman. Şimdi sıra minarede. Minare. Hop, uzun. Minare kolay. Parçaları da az, hemencecik biter. Minarede ezan okunur değil mi abla? Evet. Mezin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
1: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
0: Ama senin mikrofonun yok ki.
1: Var, odamda.

0: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu? Halan bile.
1: Hı hı.
0: Hı? Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
2: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
0: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
2: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
0: Çorap mıydı o?
2: Evet, uçan çorap.
0: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
2: Üstelik kanatları olmadan.
0: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
2: Nasıl uçtu o zaman?
0: Görünmez kanatlarla.
2: Oo, çok havalı.
0: Bir uçan çorap daha.
2: Galiba o benim çorabım.
0: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
2: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
0: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
2: Sanmam.
0: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
2: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
0: İşte bu kötü haber.
2: Anneme haber vermeliyiz.
0: Doğru. Koş.
2: Anne.
3: Şunları da aldık mı tamamdır.
0: Rüzgar da yavaşladı zaten.
2: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
3: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
0: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
3: Hayırdır küçük kafa darlar?
0: Hayırdır anne.
2: Merak etme.
3: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
0: Tamam. Ne?
3: Buyurun. Kime bakmıştınız?
4: Sürpriz.
3: Adem?
4: Evet.
3: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
4: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
3: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
0: Bir sürü yaprak oldu Eren.
2: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
0: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
2: Bence sevinir.
0: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
2: Ben de şuraya bakayım.
3: Durduk yere ne macera yaşadık.
4: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
3: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
4: Bahçedeler değil mi?
3: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
4: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
3: Uçan balon muydu bunlar?
4: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
3: Çok güzel oldu ama ya.
4: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
3: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
2: Bu kadar yeter değil mi abla?
0: Yeter bence.
2: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
0: Hadi.
4: Emel.
3: Efendim canım.
4: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
3: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
4: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
3: Aklına bir oyun geldi galiba.
4: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
3: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
4: Efendim canım.
3: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
4: Depodaydı.
3: Yok. Hiç görmedim orada.
4: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
3: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
4: Tamam.
2: Daha hızlı olmalıyız.
0: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
2: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
0: Haklısın.
2: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
0: Anneme soralım.
2: Anne!
0: Anne!
2: Anne.
3: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
2: Hayır.
3: Tartıştınız mı yoksa?
2: Hayır.
3: Ne oldu peki?
2: Hepsi gitti.
3: Kim gitti?
0: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık.

0: Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı. Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
1: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
0: Kimse demedi. Biz tahmin ettik.
1: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
0: Evet.
1: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
0: Su. Evet, su.
1: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
0: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
2: Çok komikti Eren.
0: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
2: Sağ ol Eren.
1: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
0: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
1: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
2: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
0: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
1: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
0: Sen de bazenleri komiksin anne.
1: Sizin kadar değil tabii.
2: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
1: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
2: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
1: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
0: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
2: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
1: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
3: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
2: Hoş geldin baba.
3: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
0: Sürpriz mi?
1: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
3: Doğru eve. Marş marş.

Bueno. Kate.

0: Yardım.
1: Huh?

0: kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı. Ha? Ha? Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O şu. Bak yok o. Bak. Gel gel gel. Bu.
2: Ha?
1: Bak. Bak. Bak. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git. Mutfak.
1: Ah. Mutfak.
2: Yerde. Aha. Bu. Ha.
3: He?
2: Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben. O. Ben o.
4: Evet. O. Ben.
2: Ben. Filo. Kızkan.
1: Hmm.

Ah!

kelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunlar, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkanıyor.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık bir şeyler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar...

0: oldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızım.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru! Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne! Beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp pişe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur, iyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
1: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabırmaya soğusa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Hmm,

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

Saat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım.

0: bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı.
1: Gelin.
3: Hop,

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: Bu şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum.

0: Hadi korkma tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
1: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
0: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
3: Tamam Köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
0: Mirke çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
3: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
1: Bence Köstebek'in ismi Küçük.
5: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
1: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
0: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
1: Biri daha var burada. Sen de nesin?
0: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
0: Umarım iyisindir Mirmir.
1: İyi görünüyor.
0: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
1: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
5: Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
1: Ayağıma bir şey takıldı.
0: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
5: Köz buraya geliyor.
1: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
2: Tamam, bu kadar sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese, yoksa altın kesesi mi?
1: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
4: Misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek.
3: Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
5: Mirmir, Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
4: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oh, mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var.
2: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
1: Geldim.
2: Heh,

0: Oldu. Başlıyor muyuz?
1: Kayıttayız zaten.
0: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
1: Tabii. Başla sen.
0: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
1: Tilki.
0: Efendim teleskop.
1: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
1: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: İnanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
1: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
1: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
1: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
1: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi. Olmuyor.
1: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
1: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
1: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki,
2: bu.
0: Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
1: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
1: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
1: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
1: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
1: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
1: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
1: Hakkını yemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
1: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
1: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
1: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
1: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
1: Ne işe yarar ki?
0: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
0: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
2: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
1: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
2: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
2: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
2: Şaka şaka.
0: Yaşa!
1: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
2: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
1: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: Oo, çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: onu.
1: Oh olsun. İşte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kalkadır efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparo! Umparo!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya.
2: Ahi ahi.
1: İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
0: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.

0: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
1: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
2: Hocam. Geçti mi ne?
1: Bilmem.
2: Vallahi geçti.
0: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
2: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
1: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul. Hıçkırıktan duraman. Helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşifi diyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Ha? Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok...

0: çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
1: Harika! Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?

0: yani?
1: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
0: Benim yakında 19 tane kalacak. Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
1: Merak etmeyin. Sizin de 32 tane dişiniz olacak.
0: Nasıl?
1: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
0: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
1: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?
0: Evet!
1: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
0: Peki ne işe yarıyorlar?
1: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
0: Peki ya onun yanındaki dişler?
1: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
0: Ya ne işe yarıyorlar peki?
1: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
0: Peki ya arkadaki dişler?
1: Arka taraftaki dişlerimizin adı da azı dişleridir.
0: Onlar ne yapıyor peki?
1: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
0: Harika. Tam bir takım çalışması.
1: Evet Civan'cığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
0: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
1: Elbette Yaman'cığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
0: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
1: Çok güzel bir soru Yaman'cığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur. Ve çok serttir.
0: Yani bu kısım.
1: Evet Yaman'cığım, aynen öyle.
0: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
1: Hayır Civan'cığım. Minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
0: Peki en alttaki kablolar ne?
1: Onlar kablo değil Yaman'cığım. Bu tabakanın adı da tulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
0: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Rabbimiz ne de güzel yaratmış. Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
1: Ne? Siyah noktalar mı?
0: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
1: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
0: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamışlar, o yüzden.
0: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
0: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
0: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
0: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
0: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalıyorum. Tertemiz olsunlar.
0: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı.

0: Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
1: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
2: Ben de... Bir dakika. Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
0: Süt dişini değil ama... Yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çufi.
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha? Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan.
1: Selamünaleyküm.
0: Sen bunca zamandır burada mıydın? Bunlar çofilin parçaları mı?
2: Evet. Bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
1: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
1: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
0: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle? İyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi. İşte Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha şimdi dur. Yavaşça oynatalım. İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz acıktın mı? Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
2: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: hemen kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahpule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacak da.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
2: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
3: Demek Cufi'yi tanıyorsunuz.
2: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
3: Yani sizde mi?
2: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
1: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
3: Evet. Hem Cufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
4: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
3: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
0: Evet, işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olalım.

Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan.

kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol Keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak. Soğan mı? Kara, soğan? Yemek tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Namaza gidecektim ama. Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak. Hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: kardeşim. Sadece bana gıcık bu köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip ilahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Simitçi! Taze simit! Çıtır çıtır! Afiyet olsun.
0: Hayırlı işler.
2: Simitçi! Taze simit!
0: Sürpriz! Siz de mi simit aldınız? Hem de beşer beşer. Herkesin sürpriz yapmak istemesi güzel de, aynı güne denk gelmeseydi iyiydi. Ne olacak bu kadar simit?
3: Sürpriz! Ha? Siz de mi?
0: Aha.
3: Bugünü mü buldunuz hepiniz ya? Ağız tadıyla bir sürpriz yaptırmadınız.
0: Bilin bakalım size ne aldım?
4: Simit!
0: Helal be! Nasıl bildiniz?
5: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Ne yaptınız? Simitçiyi mi kapatalım dediniz? Kaç simit var burada?
0: Çok simit var hocam, çok.
5: Kim yiyecek bu kadar simidi?
3: Biz de size soracaktık hocam.
0: Herkes aynı gün ikramda galip, iyilikte mülayim olmak istemiş hocam. Oysa bir galip mülayim zaten vardı.
5: İşler karıştı. Ben de size Ahmet amcayı soracaktım.
0: Ahmet amcaya ne oldu ki hocam?
5: Dünden beri camiye gelmedi, merak ettim. O hiç kaçırmazdı cemaati. Siz gördünüz mü buralarda?
4: Görmedik hocam.
5: O zaman ben bir arayayım kendisini. Simitlerinizi yiye durun. Kalanını birazdan düşünürüz.
0: Haydi bismillah.
3: Çıtır çıtır.
0: Selim, sen ne düşünüyorsun? Yesene.
6: Galiba simitçi abi bana fazla para üstü verdi. Aceleyle buraya gelirken saymamıştım ama aklıma takıldı. Şimdi hesapladım tekrar. Gerçekten de fazla vermiş.
3: Aa, iyi ki fark ettin. Geri veririz. Ama önce simitlerimizi yiyelim.
5: Çocuklar, Ahmet amca biraz rahatsızmış. Ben gidip kendisini ziyaret edeceğim.
0: Biz de gelelim mi hocam? Belki yardım edeceğimiz bir şeyler olur. Hasta ziyaretine simit gider mi hocam?
5: Gider tabii. Hadi o zaman gidelim.
6: Ben gelemem. Simitçiyi bulup parasını iade etmem lazım.
3: Ben de Selim'le gideyim, size yetişiriz.
5: Anlaştık o zaman. Galip, Mustafa, haydi.
3: Koş Selim, koş.
0: Allah! Ahmet amcanın evi uzakmış hocam. Arabayla mı camiye geliyordu?
5: Havalar bozuk değilse yürüyerek gelir.
0: Ahmet amcaya bu yolu yürüyüp namaza geldiği için ödül vermek lazım.
5: Zaten düzenli olarak ödülünü alıyor.
0: Gerçekten mi hocam?
5: Tabii ki gerçekten. Peygamber Efendimiz cemaatle namaz kılan tek başına kıldığı namazdan 27 kat daha fazla sevap alır buyuruyor.
0: Demek ki hocam cemaatte mülayim olan sevapta galip oluyor.
5: Aynen öyle galip. Ödüller bitti mi peki? Bitmez. Namaza gitmek için atılan her adımdan dolayı da ayrıca bir sevap var.
0: Ooo, çok iyiymiş hocam.
5: İyi tabii. Senin gibi ifade edecek olursak nefsimize galip, cemaate mülayim olmalıyız.
0: Hocam, adeta düşüncelerime tercüman oldunuz. Teşekkür ederim. Hocam, bunu demeseniz iyiydi. Havasından geçilmez şimdi.
5: Ahmet amcanın iyi olduğunu öğrendik şükür. Ama şimdi de çocuklar ortada yok.
0: Ben de merak ettim. İnşallah önemli bir şey yoktur hocam. Simitçiyi görürsek ona soralım. Olmazsa evlerine bakarız.
3: Nerede kaldı bunlar?
6: Hadi onlar yok. Cemile de yok.
3: Cemile'yi karıştırmasak diyorum.
6: Öyle deme ya. Hızır gibi yetişiyor kız. Hakkını yemeyelim şimdi.
3: Hızır kim ya? Yeni mi tanıştınız? Benim neden haberim yok? Siz bensiz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Ha?
6: Salih! Salih! Hızır gibi yetişmek. Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
3: Başladık yine. De hadi de.
6: Bir insanın başının çok sıkıştığı, çaresiz kaldığı zamanlarda hiç beklemediği bir şekilde ona yardım edilmesine diyoruz.
3: Aa, ben de diyorum ninem ambulansa neden hızır acil diyor. Demek bu yüzden.
6: Yine aydınlandın. Hadi gene iyisin.
5: Çamur, oynamak mı istiyorsun sen? Akıllı oğlum.
3: Hocam. Hocam.
6: Uhu. Merhaba.
5: Selim, Salih, orada ne işiniz var?
3: Bu köpek bana gıcık diyorum. Kimse inanmıyor hocam. Ne zaman onunla karşılaşsam kendimi bir ağacın tepesinde buluyorum.
6: Ayrıldığımızdan beri burada mısınız yoksa? Aynen kardeşim, ağaç oldum.
3: Hızır gibi yetiştiniz. Kurtarın bizi.
6: Ben aslında inerdim hocam ama çamur hiç kalkmadı oradan. Cemile bile geçmedi sokaktan.
1: Cemile de Ahmet amcalara geçmiş olsuna gitmiş.
6: Hele diyorum, mutlaka bir sebebi olmalı. Yoksa çoktan yetişirdi.
1: Selim, abartma kardeşim. Bak biz geldik.

0: Yine mi ya? Ah anneciğim. Bu kez kesin bittim.
1: Artık seni terzilik de kurtarmaz. Çalışıp para kazanman lazım. Sana kıyafet dayanmıyor.
2: Canın sağ olsun Salih. Olur böyle bazen.
0: Bazen mi hocam?
1: Hadi camiye. Siz gidin. Bizim yarım kalan bir işimiz var.
3: Nasıl mutlu oldu gördün mü?
1: Evet ya. Çok teşekkür etti. Oysa para zaten ona aitti. Bir de üstüne dua aldık.
0: Bu işte hallolduğuna göre... Sıra geldi gömleği anneme göstermeye.
1: Allah yardımcın olsun kardeşim.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın, size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdi.

0: yerini anlattı.
1: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
2: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
1: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
3: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
1: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
2: O zaman ne duruyoruz?
4: İyilik için!
2: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
3: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun. Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum. Teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
5: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Cami imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
3: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
0: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
6: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
3: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
6: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.
2: Osmanlı zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
3: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş, İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
0: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
7: Nasıl? Çalmışlar.
0: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
7: Hayır. Çalmışlar.
0: Ne dediğini anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
5: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
6: İyilik için.
7: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
5: Peki badem?
7: Badem?
5: O bizim köpeğimiz.
7: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
5: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
8: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
8: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
9: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
8: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor. Çocuklar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Sema, biraz yavaş olalım kızım. Ben daha temizliğe başlamadan yoruldum.
1: Babacığım, sana söylüyorum sen otur dinlen ben hallederim diye.
0: Olur mu öyle şey kızım? Allah sağlık sıhhat versin. Gücüm kuvvetim yerindeyken sana yardım edeyim.
1: Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben bakarım.
2: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elif'ciğim. Bugün temizlik var. Uçuş olmayacak. Gelmene gerek yok demişti. Unuttun mu yoksa?
2: Unutmadım Sema abla. Baksana bezime. Temizliğe yardıma geldim.
1: Ama küçüğüm yorulursun.
2: Bir şey olmaz Sema abla. Balona binip gezerken iyi. Temizliğe gelince kaçmak olmaz.
0: Aferin sana Miço. Gördün mü Sema ablası? Bizim Miço'muz maydanozu yerken sapına gelince me yapacak Miço'lar.

0: falan değil.
1: O ne demek Ergah dedi?
0: Bu bir atasözü Elifciğim.
1: Maydanozu yerken sapına gelince... Ne anlama geliyor bu atasözü?
0: Anlamını sen az önce söyledin mi?

dikkat balonu. Bugün gün temizlik günü. Ter ter ter ter temiz olsun. Mis mis mis mis gibi koksun.

0: Sevgili dikkat balonu mürettebatı, an itibariyle temizlik sahasına ulaşmış bulunuyoruz. Köşe bucak işe girişip tertemiz yapalım dikkat balonunu.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Müslüman temiz olur arkadaşlar. Hadi sıvıyın kolları da koyulalım işe. Siz temizlik yaparken ben de onarılacak yerleri halledeyim.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Hadi Allah kolaylık versin.

0: Oh.
1: Hepinizin ellerine sağlık. Allah sizden razı olsun. Tertemiz oldu dört bir taraf.
2: Allah senden de razı olsun baba. El birliğiyle tertemiz yaptık dikkat balonunu.
1: Hadi öyleyse gidelim evimize de biraz dinlenelim.
3: Durun durun, nereye?
2: İşimiz bitti. Eve gidelim Elif.
3: Bugün dikkat öyküsü yok mu?
1: Bugün temizlik günü Elif.
3: Ama dikkat balonu öyküsüz olmaz.
2: Ama hiç yolcumuz yok ki. Kime anlatacağız? Kim yarışacak?
3: Agah dede ve sen yarışın. Bugün öyküyü ben anlatayım.
1: Güzel fikirmiş. Üstelik Elif haklı Semacığım. Dikkat öyküsüz dikkat balonu olur mu hiç?
2: Olmaz tabii. Hadi o halde. Sizi şöyle alalım Elif Hanım.
3: Ben de sizi karşı tarafa alayım arkadaşlar.
2: Ben balonu havalandırıp geleyim.

0: arkadaşlar, dikkat balonuna hoş geldiniz. Çok şükür sorunsuzca havalandığımıza göre sıra geldi dikkat öyküsüne. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Çok dikkatlice dinleyin. İçinden sorular soracağım.
1: Soruları bilirsek ne olacak Elif Hanım?
0: Doğru cevap veren bir puan alır. En çok doğru cevap veren de kazanır.
1: Peki ya kaybeden?
0: Bu yarışın kaybedeni yoktur ki. Güzel manzaranın tadını çıkartıp güzel bilgiler öğrenirsiniz. Ne anlatsam? Ninemin anlattığı öyküyü anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde Mumu adında 5 yaşında küçük bir çocuk yaşarmış. Bu Mumu suyu hiç sevmezmiş. Bütün gün gezer, dolaşır, oynar ama elini yüzünü yıkamaya gelince hep kaytarırmış.
2: Aa, ama bu doğru değil ki.
0: Evet, annesi Mumu'yu, oğlum dışarıdan geldiğinde elini yüzünü yıkayıp temizlemelisin deyince Mumu da, anneciğim artık eve geldim, kimse görmez ki kirli olduğumu demiş.
1: Ama temizliği başkaları için yapmayız ki.
0: Evet Agah dedi, Mumu bunu bilmiyormuş. Annesi de ona, oğlum temizliği kendi sağlığımız için yapmalı, hijyen kurallarına uymalıyız demiş. Mumu da istemeye gitmiş, ellerini yüzünü yıkamış.
1: Aferin Mumu'ya.
0: Ama suyu hiç sevmiyormuş. Yıkandığı için oturup ağlamış. Sonra bir gün banyo günü gelmiş. Soba yanıp sular ısıtılmış. Herkes yıkanmış. Yıkanma sırası Mumu'ya gelince Mumu mızmızlık yapmış. Annesi ısrar etse de Mumu banyoya girmek istememiş.
2: Aa, ama olmaz ki.
0: Mumu bakmış ki annesinden kaçış yok. Aklına bir fikir gelmiş. Kendi kendine, banyoya girer biraz beklerim. Sonra havluya sarılıp çıkar yıkandım derim diye düşünmüş.
1: Eyvah, herkesi kandıracak.
0: Evet, çok kötü bir şey bu. Ama Mumu öyle olduğunu bilmiyormuş. Banyoya girmiş, biraz bekleyip havluya sarılıp çıkmış ve herkesi kandırmış. Sonra bu durumu çok sevmiş Mumu. Ne zaman elini yıkaması gerekse banyoya gidip geri geliyor, yıkadım diyormuş. Sabahları yataktan çıktığında yüzünü yıkamak yerine gözlerini ovuşturup banyodan çıkıyor. Annesi sorduğunda yıkadım diyormuş.

0: sen şu Haylaz mumuya.
1: Ya işte böyle. Mumu işin kolayını buldum sanıp herkesi kandırıyormuş. Ama bilmediği bir şey varmış.
2: Neymiş o?
1: Aslında kendini kandırıyormuş. Mumu yıkanmaya iyice kötü kokmaya başlamış. Sokağa çıkıp arkadaşlarının yanına gittiğinde arkadaşları ondan kaçar olmuş.
0: Olacağı buydu.
1: Mumu da benimle oynamazsanız oynamayın. Ben de kendi kendime oynarım deyip arkadaşlarının yanına gitmemiş.
3: Gördün mü? Yapayalnız kaldı.
1: Üstelik hiç temizlenmediği için öyle kirlenmiş ki bu kadar kirlenmek onu hasta etmiş. Yatakları düşmüş. Hastalıktan kıvranırken bir gece rüya görmüş. Rüyasında hamamda bol köpüklü sular içinde yıkanıyor. Bu da onu iyileştiriyormuş. Sabah olur olmaz annesine, "Anne, beni hamama götürün," demiş. Annesi buna çok şaşırmış.
2: Götürmüşler mi hamama?
1: Evet, bir güzel yıkanmış, paklanmış, tertemiz olmuş. Temizliğine dikkat ettikçe onu hasta eden zararlı mikroplardan arınmış. Hastalığından da kurtulmuş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. Mis gibi sabun koktuğu için arkadaşları ondan kaçmamış. Hep birlikte oyunlar oynayıp mutlu olmuşlar. Mumu da temiz olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış ve o günden sonra hiç kirli gezmemiş.

0: Evet, öykümüz bitti. Sıra geldi sorulara.
1: Yaşasın.
0: Mumu kaç yaşındaydı?
2: 5.
0: Aferin Sema abla, 1 puan oldun. Agah dede, dikkatli dinle, doğru cevap vermen gerek. Mumu neden ağlamıştı?
3: Mumu suyu hiç sevmiyordu. Elini yüzünü yıkadığı için de ağlamıştı.
0: Evet Agah dede, doğru cevap. 1-1 berabere. Son sorunuz geliyor. Mumu neden hamama gitmek istemişti?
4: Hastayken rüyasında hamamda yıkandığını görmüştü. Temizlenince iyileştiğini görüp hamama gitmek istemişti.
0: Evet Sema ablacığım, tebrikler. Çok dikkatli bir dinleyicisiniz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
4: Ne kazandım?
0: Normalde balon maketi veriyoruz. Bir de rozet. Ama onlar yanımızda değil. O yüzden bugünün kazananı olarak bizden kucak dolusu sarılmak ve öpücük kazandınız.
4: Ay, ne güzel.
3: Hani bu yarışmanın kaybedeni yoktu?
0: Tabii ya Agah dede. Sen de gönüllerin şampiyonusun.
3: Bugün için hepinize çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin.
4: Amin. Senin de babacığım.
3: Güzel bir gün oldu. Temizlik yaptık. Tadilat, tamirat yaptık.
4: Yarışma yaptık. Dünyanın en tatlı miçosundan öpücük kazandık.
0: Ben de çok eğlendim. Ninemin hikayesini size anlatmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.
3: O nasıl söz? Biz teşekkür ederiz.
0: Sayende bir kez daha hatırladık temiz olmanın değerini.
3: Temiz olmak hem bizlerin görevidir hem de sağlık için önemlidir. Biliyor musunuz çocuklar? Bundan yüzyıllar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yabancı rahip Osmanlı'ya gelmiş. Ülkesine döndüğünde bir kitap yazmış. İstanbul'daki temizliğe hayran oldum demiş. Müslümanların günde 5 vakit abdest alarak temizliklerine dikkat etmelerinden, sokakların tertemiz oluşundan, esnafın elbiselerinde tek bir leke dahi bulunmayışından söz etmiş.
4: Ya, üstelik bu 1500'lü yıllarda oluyor. Birçok ülke temizlik konusunda çok çok gerideyken biz temizliğimizle dünyaya nam salmışız.
3: Ve bunu başka ülkelere de öğretmişiz. Müslüman temiz olur. Rabbimizin ona verdiği bedenine iyi bakar. Sağlığına, sıhhatine de dikkat eder.

0: Allah! Tüh! Gitti ota.
1: Aa, ne yapacağız?
0: Alırız bir şekilde. Asya, iyi misin kızım?
1: Şey, iyiyim Temel amca.
0: Neden bağırdın?
1: Hiç. Elimi tut Temel amca.
0: Bence sen oltayı tut. Bir daha düşerse bulamayabiliriz.
1: İyi misin Temel amca?
0: İyiyim, iyiyim. Allah'tan oltayı kurtardık.
1: Özür dilerim. Hep benim yüzümden oldu.
0: Önemli değil Asya. Sadece korktuk.
1: Hem de ne korkmak. Sırf çorabım delik diye insan bu kadar bağırır mı?
2: Ne yapayım? Ayağının üstünde böcek var sandım. Delik olduğunu anlamadım.
0: Neyse ki sadece küçük bir delikmiş.
1: Bir türlü anlamıyorum. Bu aralar sürekli deliniyor çoraplarım.
0: Delinir tabii. Tırnağını kesmemişsin.
1: Aa, doğru. Geçen gün bütün tırnaklarımı kesmiştim. Bunu kesmemişim.
2: Neden bunu kesmedin?
1: Bilmem. Unuttum herhalde.
0: Peki tırnaklarını sırayla mı yoksa karışık mı kestin?
1: Karışık sanırım.
0: Şimdi anlaşıldı.
2: Anlaşılan ne Temel amca?
0: Tırnak keserken belirli bir düzene göre kesmek gerekir Eymen. Yoksa şaşırırsın.
2: Doğru. Ayrıca tırnaklarını bu kadar uzatması da yanlış bence.
1: Hiç de bile. Her gün tırnak mı keseceğim?
0: Aslında Asya doğru söylüyor Eymen.
1: Yani her gün tırnak mı keseyim?
0: Sana her gün tırnak kesmeni söylemedi. Bu kadar uzatmaman gerektiğini söyledi.
1: Ama tırnaklarım uzun olursa... Asya'yı korkutabilirim.
0: Peki ya mikroplar?

0: Mikroplar mı? Nasıl yani? Onları da mı korkutayım?
1: Hayır, tırnakların uzarsa tırnak diplerinde mikroplar birikir. Bu da sağlığımızı olumsuz etkiler.
0: Evet.
1: Öyleyse ne yapıyoruz?
2: Tırnaklarımızı uzayınca...
0: kesiyoruz.
1: Aferin size.
2: Tırnak kesmenin çok önemli bir avantajı da var hem.
1: Öyle mi?
0: Neymiş o?

0: Kurgular.
1: İyilik yap, iyilik bul.
2: Hoppa! Toplar havada. Kurgular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde kurgular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
3: Çogu.
4: Bagadago.
2: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın, bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Vechal.
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
1: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
1: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, tamam. Sakin ol. Kim aldı o zaman?

0: durum. Benim de böğürtlenlerim gitti.
1: Aa, yoksa
0: uzaylılar değil tabii ki.
1: Dinozorlar?
0: Hayır.
1: Kim o zaman?
0: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
1: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
0: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
1: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır. Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: 침대.
1: 예컬러던 아마 예맥 전화번호 딜레 잘 전화번호 예컬러던.
2: 아빠, 산지 부세팝 이제 알리작 마.
1: 인샬라. �akın şimdi. Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
3: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
4: Ay! Çocuklar, ne haber?
5: Dayı!
4: İmdat! Abla! Esir alanda bir imdat! Yardım edin!
6: Zeki, ne yaptın yine?
4: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
3: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
2: Hem de izin almadan.
4: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Sağ mı?
1: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
4: Tabii.
3: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
4: Ne denirmiş?
3: Ne denir anne?
7: Buna parazit yaşam denir oğlum.
4: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
7: Yani başkasının sırtından geçinmek, ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
4: Al işte, doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
8: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
9: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
7: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
10: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
2: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
4: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
2: Tabii.
4: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Hey!

0: Ne oldu Sincap Efendi? Bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki, bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum, niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim, sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
0: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar. Ay.
2: Al oğlum, iyi gelir.
0: Sağ ol anne. Oh, ay. Parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın sincapları, arıları. Kafeslere kapatmayın. Doğadaki canlı hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım.

0: Sana bir sır vereyim mi?
1: Ne yapayım ben sırtı? Benim sırtım bana yeter.
0: Sırt demedim yahu. Sır dedim.
1: Aa, sır. Ver bakalım. Bayılırım sırlara.
2: Ay, aman ayağım. Ayağım.
3: Sanırım artık bu sahne bize yetmiyor hanım.
4: Öyle görünüyor Abidin. Baksana, dekordan hiç yer kalmadı. Sahneden düşecek çocuklar.
3: Yapabilir miyiz bunu garip?
5: Yaparız, yaparız usta. Tıpkısının aynısını yaparız.
3: Hadi öyleyse, bismillah diyelim. Artık düdüğün sahnesi bize yetmiyor. Genişletelim, büyütelim.
5: Güzelleştirelim usta, güzelleştirelim.
3: Evet, her şey tamam. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.
5: Dur dur usta, bak bunu unutmuşuz.
3: Ama düdüt tas tamam görünüyor. Hem ne demişler? Ustanın iyisi parça arttırır. Ben basıyorum düğmeye. Bismillah. Eyvah! Ne oldu öyle?
5: Usta, parçayı takmadık dedim sana.
3: Evet, demek ki usta bu sefer iyiliğinden değil, bilgisizliğinden parça arttırmış. Hadi garip, tekrar işe koyulalım. Akşam gösteri var. Bunu halledemezsek yandık. Bu sefer tamam gibi ha garip?
5: Hayırlısıyla bu sefer tamam gibi usta.

Allah! Maşallah! Ay, ne güzel oldu usta! Harika oldu usta!

0: Teybeli Tiyatro. Düttüt'ün yenilenmiş halini görmeye hazır mısınız?
1: Evet.
0: O halde basın düğmeye.
2: Bir, iki,
3: üç.
0: Ta ta ta tam. Açılmadı.
4: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüzdedir. 5 dakika içinde meydanda toplaşalım.
5: Eyvah, anons da yapıldı. Ahali 5 dakika içinde gelecek.
3: Neden açılmadı? Şimdi ne yapacağız? Yandık. Mahvolduk.
0: Herkes sakin olsun. Sakin olsun herkes. Olsun sakin herkes. Sakin herkes olsun. Eyvah, iş açtık. Başımıza iş açtık.

0: Bey, sakin olun demedim mi? Neden telaş yapıyorsunuz ki? Nasıl çalıştı bu garip?
1: Güvenlik için otomatik kilidi koyduk ya usta, unuttun mu?
0: Sahi ya, hay Allah. Ay yükseldi, ateş böcekleri minicik ışıklarını yaktı, seyirci yerini aldı, perdemiz kalktı. Işıklarımız da yandığına göre demek ki oyun vakti geldi, çattı. Efendim, bugün sevimli kamyonetimiz Düt Düt'ün yenilenmiş sahnesiyle karşınızdayız.
2: Pek güzel olmuş, geniş geniş.
3: Heybeli tiyatro, heybeli tiyatro. Hep heybeden seçiyorsunuz konuyu ama bugün Düt Düt'ün yeni sahnesi için oynayın.
2: Öyle ya, tebdili mekanda ferahlık vardır. Bu konuyu oynayın.
3: O ne demek teyze?
2: Şey demek kızım.
0: Bulunduğu mekanı değiştirmek insana iyi gelir anlamında bir söz küçüğüm. Mekan değişikliği yapmak ya da mekanın kendisinde değişiklik yapmak gibi durumlarda kullanılır.
3: Tamam o zaman, çok güzelmiş. Oynayın hadi tepkili mekanda. Tepsili mekan. Ne mekanıydı teyze?
2: Tebdili kızım, tebdili. Yani değiştirmek.
0: Tamam tamam, biz mekan değiştirmek, mekanda değişikliğe gitmek olarak oynayalım. Tabii tüm seyircilerimiz de kabul ediyorsa.
1: Usta, diyorum ki şu bakkal dükkanımızı bir elden geçirsek.
0: Nereden çıktı şimdi o?
1: Baksana usta, yerler eski, toz kalkıyor, ürünler toz oluyor.
0: İyi ya işte. Ürünler toz olduysa sen de siliyorsun.
1: Ama raflar da eski usta.
0: Eski ise eski canım. Rafları satmıyoruz ya. Rafın üzerindeki ürün yeni olsun yeter. Durduk yere masraf çıkarma.

0: Öyle işler garip efendi.
1: Teşekkür ederim Hacer Hanım. Buyurun.
0: Elhamdülillah.
2: Yerha mükellah.
0: Burada ne çok toz var. Benim toza alerjim var.

0: Ay.
1: Aman Allah. Ne oldu öyle?
0: Ne olacak? Dükkanda her şey öyle eski ki nereye el atsak elimizde kalıyor. Neyse. Sen ne alacaktın kardeşim?
1: Aman kalsın abi. Bir şey almayacağım ben. Dükkan tepemize yıkılmadan gideyim bir an evvel.
0: Sabahtan beri her gelen müşteri bir şey almadan gidiyor. Bu gidişle batıp gideceğiz.
2: Evet, bakalım bugün ne kadarlık satış yapmışız. Amanın, aman diyeyim. Ne oldu garip? Hırsız mı girdi dükkana?
0: Ne hırsız usta?
2: Kasada hiç para yok. Belli ki hırsız girmiş.
0: Usta, bizim dükkana hırsız girse buranın virane haline acır da kasamıza para koyar.
2: Neden kasada hiç para yok öyleyse?
0: Satış yapamıyoruz usta. Müşteriler kaçıyor. Her şey eski. Neye el atsalar ellerinde kalıyor. Onlar da kaçıp aşağıdaki bakkala gidiyorlar.
2: Ne? Aşağıdaki bakkala mı? Onun ne özelliği varmış ki?
0: Ne özelliği olacak usta? Tertemiz dükkan. Rafları yepyeni. Boyası badanası tertemiz. İnsanın baktıkça içi açılıyor.
2: Sen nereden biliyorsun öyle olduğunu?
0: İş görüşmesi için gittim bugün.
2: Ne? Beni bırakıp gidecek misin?
0: Ben seni bırakmam usta. Ama bu gidişle sen beni bırakmak zorunda kalacaksın.
2: Niyeymiş?
0: Bir iki güne dükkan komple yıkılacak da ondan. Baksana ayakta zor duruyor.
2: Ama abarttın canım. Boşuna masraf çıkartma.
0: Bu masraf değil usta. Aslan yattığı yerden belli olur. İnsanın hayırlısı bulunduğu yeri güzel kılar.

0: Hayırlısıyla bugün de gösterimiz bitti.
1: Seyirci çok alkışladı, çok.
2: Düdüt'ün sahnesi de çok güzel oldu.
3: Şu ekibin güzelliğine bak maşallah. Allah ağzımızın tadını bozmasın canım.
0: Amin.
3: Hanım, diyorum ki yarın da evi biraz genişletelim.
0: O nasıl olacak?
3: Balkonu salona katalım mesela.
0: Abidin, yine başladın abartmaya.
3: Abarttım değil mi? Evet, abarttım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha, dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Ha, tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. He. Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha?

0: Söyle.
1: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz.

0: Neyse. Hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
1: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım gelin. Zeynep sen buraya otur. Yusuf sen de bu sandalyeye.
1: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
3: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin sonra değiştirelim.
1: Of dayı, boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
3: Ben de istemiyorum.
1: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
1: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
3: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
1: Yeni icat mı?
0: Evet. Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
3: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
1: Yok, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
3: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcım şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
0: Mandal.
3: Mandal mı?
0: Evet mandal.
3: Yandık.
0: El.
1: Aa, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil şu masadaki oyuncak eli ver.
1: He. Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
2: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
3: Ayva, kaçın canınızı kurtarın.

0: Eyvah! Fideler boynunu bükmüş. Dün akşam bahçeyi sulayacaktım, unutmuşum. Hay Allah! Hava çok sıcak değil bugün. Şimdi sulayabilirim bence. Güvercin dostlarım, size de sıra gelecek. Önce toprağı bir doyuralım.
1: Seni anneme söyleyeceğim. Öğlen vakti bahçe sulanmaz.
0: Ne yapayım, dün unutmuşum. Hem hava durumuna baktım ben. Çok sıcak olmayacak bugün.
1: Olsun, ben yine anneme söyleyeyim de.
0: Anneme söylemezsen sana dondurma alırım.
1: Bugün için dondurma yemeye iznim yok. Ama beni ormana götürürsen anlaşabiliriz.
0: Ama ormanda mavi canavar var.
1: Mavi canavar gidince götürürsün sen de.
0: Mavi canavar gidince mi? Sen karavanın bir yerlere gittiğini biliyor muydun?
1: Of abi. Gitmedi tabii ama gidecek.
0: Ne zaman gidecek?
1: Bugün.
0: Nasıl yani?
1: Canavarı Bekçi amcaya şikayet ettim. Bana söz verdi. Bugün kaldıracaklarmış. Abi ne yaptın? Elbisem sırılsıklam oldu.
0: Cemre'cim sen şimdi git üstünü değiştir. Sonra da bahçeye gel. Bugün güvercinleri sen besleyeceksin.
1: Ya yaşasın. Güvercinleri besleyeceğim.
0: Hadi hemen git üstünü değiştir.
1: Güvercin dostlarım. Bekleyin beni.
2: Dede. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm.
3: Dede. Bekçi amca mavi karavana doğru harekete geçti dede. Kırmızı alarm. Dede.
2: Mavi karavan tehlikede. Bekçi amca. Neredesin? Kırmızı alarm, kırmızı alarm. Bekçi amca karavana yaklaşıyor dede, kırmızı alarm.
3: Dede, mavi karavan tehlikede. Dede, kırmızı alarm, kırmızı alarm.
4: Evet efendim, mavi bir minibüs efendim. Burada halinde. Ormanın ortasına terk edilmiş. Birazdan fotoğrafını çekip size göndereceğim efendim.
0: Fotoğrafını mı çekecek? Eyvah! Hay Allah! İlk iş bir gözetleme kulesi yapacağım.

0: Dede! Orada mısın?
1: Geldim dostlarım. Ama ben size yemek getirdim. Afiyet olsun. Alın bakalım, merak etmeyin. Daha çok yemimiz var.
2: Bugün aldırabilir misiniz peki? Tamamdır efendim, çok teşekkürler.
0: Dede! Orada mısın? Dede! Acil durum var, açar mısın? Eyvah! Dedem uyumuş. Uykusu çok ağırdır. Ne yapacağım ben şimdi? Karavanı elimizden alacaklar. Bir şeyler yapmam lazım. Karavanı görünmez hale getirmem lazım. İçeri giremiyorum ki. Ah, dedemi bir uyandırabilsem. Dedemi hangi ses uyandırabilir? Buldum. Namaza davet sesi. Ezan. Ezanı duyunca uyanır dedem. Ama daha ikindinin okunmasına çok var. İş başa düştü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Aziz Allah Celle Celaluhu.
0: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
2: Ezan mı okunuyor? Yok canım, bu saatte ne ezanı?
0: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne

0: Sizlerde ne?
1: Esselatu Harun min annem.
0: Ama bu yalnızca sabah ezanında okunur uyandırmak için. Namaz uykudan hayırlıdır demek. Çelebi'nin sesi bu. Beni uyandırmaya çalışıyor evladım.
1: Dede, görünmezlik.
0: Ha?
2: Önce bir fotoğrafımızı çekelim. Ha?
1: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür.
3: Mavi minibüsten buradaydı.
4: Allah Allah. Gaza basıp gitmedi ya bu hurda yığını. Kaldırmışlar demek. İyi. Benim istediğim de buydu. Efendim, kaldırmışlar hurda yığını efendim.
3: Sizi de meşgul ettim. Oh,
1: ne maceraydı ama.
0: Sabah ezanı.
1: Ne yapayım dede? Aklıma başka bir fikir gelmedi.
0: Fevkalade, fevkalade.
1: Az kalsın karavanımızı alacaklardı bizden.
0: Hakkın var. Büyük bir tehlikeyi sayende atlattık evlat.
1: Bu arada bir gözetleme kulesine ihtiyacım olduğunu fark ettim dede. Halkımı ve mavi karavanı koruyabilmem için bu şart.
0: Bekçi görevini yapıyor evladım. Onun da maksadı mahalleyi korumak.
1: Kule olmazsa sur yapalım dede ya da hisar.
0: Hisar mı? Ama ormana hiçbir şey inşa edemeyiz biliyorsun.
1: Zaten gerek yok dede. Ben ağaçlara tırmanarak da etrafı gözetleyebiliyorum.
0: Ha, değil mi ya?
1: Oo, yolculuk mu var?
0: Hisardan bir boğaz keyfini hak etmedik mi sence?
1: Hak ettik tabii.
0: Oh,

0: Dede burası muhteşem.
1: Öyle tabii. Kimin eseri?
0: Fatih Sultan Mehmet.
1: Senin sultanın, senin komutanın Sultan Mehmet Han. Hisarı anlatmak sana düşer.
0: Hatırladığım kadarıyla...

0: Rumeli Hisarı İstanbul'un fethinden 2 yıl önce inşa edilmiş.
1: Aferin evlat. Peki bu devasa yapı ne kadar sürede inşa edildi biliyor musun?
0: Ne kadar sürede?
1: Yalnızca 4 ayda.
0: Vay! Tabii fetihten önce tamamlanması gerekiyordu.
1: Çünkü?
0: Çünkü Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığında denizden saldırıya uğramak istemiyordu.
1: Aynen öyle evlat. Bu nedenle komutanlarına hisarın yapılmasını emretti ve planını da bizzat...
0: Kendi mi yaptı? İnanılmaz.
1: Peki hisar planının Peygamber Efendimizin ismine denk gelecek şekilde tasarlandığını biliyor muydun?
0: Ya harika. Sultan Mehmet ne güzel düşünmüş.
1: Ecdat böyle inceliklere çok dikkat ederdi evlat.
0: Bunlar nedir dede?
1: Bunlar o dönemdeki savaşlarda kullanılan toplar evladım. İlahi çocuk.
0: Bunlar Bizans zamanından kalma değil mi dede?
1: Evet evlat. Hisarın yapımında az bir miktar Bizans döneminden kalma malzemeden istifade edilmiş.
0: Ne kadar yüksek.
1: Burası hisarın en yüksek kulesi. 28 metre yüksekliğindeki Saruca Paşa Kulesi. Dokuz katlı kulenin en üst katındayız. Sultan Mehmet'in fethi öncesinde kaldığı divanhane.
0: Çok ilginç bir yer. Sesim çok tuhaf geliyor.
1: Bu mekanın akustiği bugün bile ziyaretçileri hayretler içinde bırakıyor.
0: Bekçi amcayla bugün köşe kapmaca oynadık ama ödül çok güzel oldu dede.
1: Elhamdülillah. Birazdan ikindi okunacak. Namazı da bu camide kılarsak mekanın keyfini iyice çıkarmış oluruz.
0: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.
1: İlahi çocuk.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içerim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah. Çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Fülfül'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten

0: Bedava yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
1: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
1: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
1: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
1: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
1: Harika.

0: çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Hı? Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Hı? Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Ha? Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: İhram bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat yavaş.
1: Yavaşlayamam amca. Kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat. Kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın. Bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Ha, benim bugünkü nasibim de onlar.
1: Ha?
0: Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım.

0: Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısın Zemzem?

Hemen hızlanıyorum.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim.

Küçük dostum, Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

lanet çocukta.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama bu yuma, affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Bu yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kar topu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kar topu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
0: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
1: Tabii ki isterim.
0: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
1: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
0: Bir başkası,
3: kar topunun içinde yuva.

0: yararlanmak istiyorum diye bağırmış.
1: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
0: Bir kar tanesi de ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
1: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
0: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
1: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
0: Evet.
1: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
0: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
1: Evet.
0: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
1: İşte böyle mi?
0: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
1: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
0: Çok güzel bir duaydı.
1: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
0: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
1: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
0: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
2: ne güzel hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
0: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
1: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
0: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali.
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.

0: aleyküm. Aleyküm selam da Caner, ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
1: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
0: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
1: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
0: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
1: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
0: Parkın kaybını bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
1: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
0: Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Hadi acele edelim.
1: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir kız.
0: Tamam tamam anladım.
1: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
0: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönüş? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Siper ol!
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: Burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? bulunuyor. Gelip bakmak Hı? isterseniz Hı? başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.
2: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
0: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
0: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
2: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Bak, T sırası ve numara 8. İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu Harun'un ayak sesi. Şimdi girer içeri. 3, 2, 1, 0. Ay, yanılmadım. Ne oldu ya?
1: Ay, neler olmadı ki?
0: Bu da ne?
1: Sence?
0: Allah Allah. Bu da ne?
1: Şuna bak dostum. Bu kutuda tamı tamına 1000 altın var.
0: 1000 altın mı?
1: Aynen kardeşim, 1000 altın. Düşünsene, tamı tamına 1000. Yani 100 değil, 200 değil, 1000 yani.
0: Anladık, 1000. Ama bunu nereden biliyorsun?
1: Kardeşim, hiç mi film izlemedin?
0: İzledim.
1: Define haritası bu. Nerede görsem tanırım.
0: İlginç. Nerede buldun peki?
1: Ulu Cami'nin deposunu temizliyordum. Taşların arasında bir kutu buldum. İçinde de bu vardı.
0: Sen izinsiz oraları mı kurcaladın?
1: Yapma dostum. Başka türlü nasıl temizleyecektim?
0: O da doğru. Ama yine de izinsiz alman iyi olmadı.
1: Onu da nereden çıkardın? Selim Hoca'ya bunu ödünç alabilir miyim dedim. O da işine yarayacaksa al ama geri getir dedi.
0: O neden aramamış Define'yi?
1: Bizim gibi maceracı değil.
0: Altınları bulunca ne yapacağız peki?
1: Çoğunu hayır işlerinde kullanırız. Azını da kendimize ayırırız.
0: Kulağa mantıklı geliyor.
1: Benimle misin? Hadi!
0: Tamam.
1: İşte benim adamım. Maceracı hafız. Maceracı Kur'an talebesi. Maceracı...
0: Tamam, uzatma.

0: Allah Allah.
1: Ne oldu Fatma abla?
2: Bilmem. Harun ve Emin birbirlerine ıslık çaldılar.
1: Niye? Konuşmayı mı unutmuşlar?
2: Bu işte bir iş var.
1: Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben bu meseleyi çözerim.

0: savaş anda da tadilat yaparız.
1: Yaparız be kardeşim. Tenzilat bile yaparız.
0: Tenzilat mı?
1: Geçen gün Hakkı Baba konuşurken duymuştum.
0: Ya Harun, her duyduğun kelimeyi her yerde kullanma.
1: Niye? Kötü bir şey mi?
0: Tenzilat indirim demek.
1: O zaman teşkilat yaparız.
0: Of!
1: Tamam tamam. Tadilat yaparız. Ama Ulu Cami'de ve çifte minareli medresede de yapalım.
0: Yaparız tabii.
2: Ne yapıyoruz?
0: Zehra abla.
2: Evet benim.
1: Sen nereden çıktın abla ya?
2: Çıkmadım, girdim. Aha da şu kapıdan.
0: ne konuştuğumuzu duydun mu?
2: İşte, biraz kulak misafiri oldum.
0: Ne duydun mesela?
2: Ulu Cami'de, çifte minareli medresede ve taşhanda tadilat yapıyoruz. Hatta tenzilat ve teşkilat da yapıyoruz.
1: Of, sen kulak misafiri olmamışsın ki abla. Bildiğin ev sahibi olmuşsun.
0: Hakikaten Zehra abla ya, bu nasıl bir kulak?
2: Boşuna dedektif Zehra demiyorlar bana. Ay, çok heyecanlı.
0: Aslında çok da heyecan meraklısı değilim. Ama sonuçta bulacağımız defineyle hayırlı şeyler yapacağız.
1: Biraz da kendimize ayıracağız tabii ki.
2: Gerçekten mi?
0: El emeği gibi düşündük.
2: Aa, ben dikiş kursu açmak istiyorum.
1: Ben de çiftlik evi yaptıracağım. Her türlü hayvan besleyeceğim. İnek, koyun, tavuk, at.
2: Anladık, anladık. Emin, sen ne yapacaksın?
0: Anneme babama yardım edeceğim. Artarsa da dünyayı gezeceğim. Yani param yettiği kadar.
3: Ne oluyor burada?
4: Fatma abla!
3: Adımı bildiğinizi biliyorum. Burada neler dönüyor onu anlatın bakalım.
2: Hiç.
1: Sen ne duydun?
3: Hiçbir şey.
1: Oh.
0: Neyse Fatma abla, işlerin vardır senin. Bize müsaade.

0: böyle ulu orta define mi aranır ya?
1: Aynen. Bir gören olsa ne diyeceğiz?
0: Pardon, biz bir define arıyoruz da buralarda bir yerlerde olmalı. Nerede buluruz acaba?
2: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ortalık sakinken gelelim.
1: Ne kadar sakin mesela?
0: Çok sakin.
2: Öyleyse gece geliyoruz.
0: Sen var ya, çok akıllısın Emin.
1: Ben de tahmin ettim ki gece gelmemiz lazım. Öyleyse gidelim.
0: Sen o haritayı bana ver bence.
1: Nedenmiş?
0: Çünkü sen eve gideceksin. Yolda başına bir şey gelir.
1: Sen taşana giderken de gelebilir.
0: Yok ya. Niye sende kalıyor?
1: Peki sende niye kalıyor?
2: Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz?
0: Baksana, güvenmiyor bana.
1: Neden güveneyim? Sen de bana güvenmiyorsun.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor Peygamberimiz. Sizin yaptığınıza bak. 3 kuruşluk define için düştüğünüz hale bak. Bir de öz kardeşsiniz.
1: Ne oluyor ya? Haritayı sana vermedik diye mi böyle ahkam kesiyorsun?
2: Harun, ben bu işte yokum. Define de sizin olsun, haritada.
0: Ayıp ettin çocuğa Harun.
1: Öyle oldu galiba. Of.
2: Barışmanıza sevindim.
1: Senin de beni affetmene sevindim.
0: Evet ya, çok yanlış bir konuşmaydı.
3: Evet, öyle mi barışalım?
0: Hadi oradan.
2: Hadi çocuklar, bir an önce gidip gelelim.
0: Hadi.
2: Harun, emin misin doğru yerde olduğumuza?
1: Kesinlikle. Şimdi 30 metre daha ilerleyeceğiz. Sola dönüp 15 metre daha gideceğiz ve hedefe varacağız.
0: O zaman ilerleyelim. Ama nasıl hesaplayacağız kaç metre gittiğimizi?
2: Koca bir adım atarsak yaklaşık 1 metre ilerlemiş oluruz.
1: Çok iyi ya. O zaman başlayalım.
0: Hadi.

0: gelince yol dönüyor.
1: Aferin Emin.
2: Teşekkürler.
0: Bir de dedektif olacaksın abla. Utan utan.
1: Asıl sen ablanla böyle konuştuğun için utan.
2: Hadi çocuklar başlayalım saymaya.
0: İşte bu.
1: Evet kesin bu. Harikasın Emin.
2: İnşallah doğru kutudur.
0: Doğrudur doğru. Sayarak geldik. Tesadüf olamaz.
2: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama insan yine de emin olamıyor.
0: Ya sen emin olmayacaksın da kim emin olacak? Adın Emin bir kere.
3: İlahi çocuklar, demek Defi'ni aradınız.
2: Evet Hakkı baba.
4: Peki anladık. Elektrik şemasını harita, panoyu da Defi'ne sandığı sandırız.
1: Dünden beri vardı bir haller sizde.
2: Ama biz...
3: Biliyoruz Emin'ciğim. Meseleyi yanlış anladınız. Fakat yine de parayı hayırlı işlerde kullanmak istemeniz çok güzel.
4: Bak ona sözüm yok. Pırıl pırıl bir hareket.
1: Evet, 10 numara.
2: Allah razı olsun.
4: Madem Defi'ne yok, öyleyse iş başa düştü.
2: Nasıl yani hocam?
3: Yani yapılacak tadilatları hep birlikte yapacağız.
1: Yani bedava.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeğin Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of, ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: computers.
1: Ah, burada da anneme pasta yaparken yardım ediyordum. Gerçekten mükemmel bir yavru yengeçtim. Tabii ya. Mesela şu fotoğrafa bakın. Henüz yavru bir yengecim.
2: Kupa tutuyorsun. Hangi yarışmayı kazandın ki?
1: Kupalarımdan sadece biri.
3: Aa, ne kadar çok başarın var. Kupalara bakın.
1: Benim adım Yengeç. Ve yavruyken mükemmel bir yengeçtim. Annem ve öğretmenim, hatta arkadaşlarım benimle gurur duyardı.
4: Bu ne kupası?
1: Sayıyorum. Yılın en başarılı öğrencisi kupası. Bu da en iyi tenis oyuncusu. Bu da en iyi patates toplayan kupası.
5: Bu en büyük kupa da nedir? Ha?
1: Bu mu?
4: Ne kadar parlak.
1: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz, kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ne günlerdi.
6: Bu nasıl olabilir? Her şeyin en iyisi olabilmek.
2: Lila, sen en iyi kuyruk balayı oyuncususun. Al bakalım.
4: Ben en iyiyim.
3: Lila, en iyi çiçek yetiştiricisi seçilmişsin. Tebrikler.
4: Evet tabii. Çiçekler.
6: Lila, sen Mercanya'nın en iyi pasta şefi seçildin. Bu kupa senin.
4: Lila, sen en iyisin. En. Nasıl yani? Bu kupa en iyi kupası mı?
1: Evet Lila. Bu kupa en iyilere veriliyor. Her konuda kusursuz olanlara. Önceden benimdi ama sen yaptığın her işte kusursuz olmayı başardın.
4: Artık benim öyle mi?
1: Senin.
6: Lila, hadi artık gidiyoruz. Okula geç kalacağız.
4: Güçlü. Peki kupalarımı nasıl taşıyacağım?
6: Kupalarını mı?
2: Ha?
4: Okul saati. Çok geç oldu.
2: Hadi geç kalamayız.
4: Ben de en iyi ve kusursuz olmalıyım.
5: Hayırlı günler öğretmenim.
7: Hayırlı günler incilerim. Hadi ders saati. Bu arada Lila nerede?
2: Bizden önce okula gelmiş olmalıydı.
7: Sınıfı kim temizledi böyle?
4: Ben öğretmenim.
2: Bunca işi ne zaman yaptın?
4: Ben en kusursuz ve en iyi balığım. Hallettim.
7: Teşekkür ederiz Lila.
2: Rica ederim öğretmenim. Buyurun oturun.
5: Lila'da bir tuhaflık var sanki.
2: Ben de çözemedim.
4: Arkadaşlar, ders başladı. Sessiz olun.
7: İncilerim, kil ve bu çarklarla istediğiniz eşyaları yapabilirsiniz.
6: Dönüyor.
7: Yüzgeçlerimizle dönen çarkların etrafındaki kile şekil vereceğiz. Herkes kendi çömleğini aynen böyle yapacak.
5: Ne yapacağız?
7: İstediğiniz şekli verebilirsiniz incilerim. Bakın, benimki bir küp oldu.
2: Bu çok eğlenceli.
4: Kusursuz bir çömlek olmalı. Ben bir vazo yapacağım.

0: Olmuyor, olmuyor. Daha iyi olmalı. Baştan yapacağım.
1: Lila, sakin olmalısın incim.
0: Ama öğretmenim, en iyisini yapmalıyım. En iyisini.
1: En iyisi elinden geleni yaptığında ortaya çıkacaktır.
0: İşte en iyi vazo.
2: Oo, tek bir çatlak bile yok.
3: Şekli de çok güzel olmuş.
4: Tebrikler Lila.
0: En iyisini yapmaya çalıştım.
1: Çok da güzel olmuş. Hadi şimdi çömleklerinizi alın, kuruması için dizelim.
0: Durun durun, hepsini ben götürebilirim. Bunu aldım, bunu da, bunu da.
5: Dur Lila, hepsini taşıyamazsın.
0: Ben yapabilirim. Yaptığım her işi mükemmel yaparım.
4: Dur Lila, dur.
0: Olamaz. Hayır, ben her işi en iyi yapabilen bir balıktım.
3: Sorun yok Lila, üzülme.
1: Lila, hiç kimse her işi en iyi şekilde yapamaz. Hiçbir şey mükemmel değildir. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olur. Önemli olan telafi etmek.
0: Ama yengeç her işi en iyi şekilde yapabiliyor. Birçok kupası da var.
6: Pek de öyle değil Lila. Bugün beni işten çıkardılar.
4: Seni mi? Bu nasıl olur?
7: Araba yıkama işine girmiştim. Su yerine hepsine boya sıktım. Hepsinin rengi karman çorman oldu.
6: Ve beni işten çıkardılar.
0: Yani hata yaptın öyle mi?
7: Evet yaptım. Özür diledim. Ama ben de bir yengecim sonuçta. Bazen yanlış anlayabilir veya sakarlık yapabilirim.
0: Haklısın sanırım. Önemli olan telafi etmeye çalışmak. Hiç kimse mükemmel değildir.
1: O zaman herkes çömleklerinin başına. Yeniden yapıyoruz.

0: Küçük Gazeteciler.
1: Gazete.
2: Teşekkür ederim yengeç. Sanırım bugünkü işin gazete dağıtımı.
1: Gazetecilik en büyük hayallerimden biriydi. Gençlik işte.
3: Senin de ne çok hayalin varmış.
1: Öyleydi. Yavru balıklar, siz de hayaller kurun. Gazeteci olamadım. Ama ben de gazete dağıtmaya karar verdim. Hadi görüşürüz.
4: Gazetede ne yazıyor ki?
2: Gazetede günlük haberler yazar.
1: Doğru haberler yazmak çok önemli.
5: Ay, gazeteciler de o zaman haberleri buluyordur.
2: Evet İncim, gazeteciler olan olayları araştırır ve en doğru şekilde aktarır. Burada Mercan Yaya yarın Japon balıklarının ziyarete geleceği yazıyor.
4: Aa! Gece mi oldu?
5: Yanda ne oldu şimdi?
3: Ama öğlen vakti nasıl olur?
2: Gazeteci olmak isteyenler burada mı?
6: Evet, evet.
2: Hadi işte size bir olay. Güneş nereye gitti? Araştırın ve en doğru haberi yapın. Biz de okul gazetesinde yayınlayalım.
3: Önce bu olay hakkında diğer balıklara soru soralım.
5: Yengeç!
1: Yavru balıklar!
5: Biz gazeteci olduk. Bir olayı araştırıyoruz.
1: Hangi olaymış o?
4: Sence de bir tuhaflık yok mu?
1: Ne gibi bir tuhaflık?
3: Yengeç, öğle saatindeyiz ve hava karardı.

0: öyle desenize. Bu konuyu aslında ben de hep merak etmişimdir. Acaba neden?
1: Sebebi çok basit. Bence bu olayın tek sebebi arada bir bulutların güneşi yutması olabilir.
2: Ne? Bulutlar güneşi nasıl yutar?
0: Hiç böyle düşünmemiştim.
3: Bu bilgi doğru olmayabilir.
4: Öğretmenimize soralım.
2: Öğretmenim, öğretmenim. Güneşin nereye gitmiş olabileceği hakkında güçlünün bir fikri var.
5: Ama sanki bu biraz garip bir fikir.
6: Neymiş? Söyleyin bakalım.
1: Bence bazen bulutlar güneşi yutar. Böylece gündüz vakti hava kararır. Bu şekilde haber yapabiliriz.
6: Bu doğru bir haber değil incilerim.
5: Belki de güneş yorulmuştur ve saklanmıştır.
6: Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmış. Güneş bu nedenle yorulmaz. Işığını yaymaya devam eder.
4: O zaman nereye gitti bu güneş?
2: Buldum. Güneş bugün yıldız arkadaşları ile plan yapmış olabilir. Belki onlarla eğlenmeye gitmiştir.
3: Ama güneş canlı bir varlık değil ki.
5: bu güneş nerede şimdi?
7: Aa, geri geldi.
3: Ama nereye gitmişti? Bunun cevabını çok merak ediyorum.
6: Olan bir olayın en doğru sebebini öğrenmek için bazı kaynaklardan faydalanabiliriz. Mesela işin uzmanı olan birilerine danışabiliriz. Ya da kütüphaneye gidip kitaplara bakabiliriz. Hadi benimle gelin.
2: Öğretmenim, işte bu kitabın üzerine güneş resmi var. İşimize yarar mı?
6: Güneş ansiklopedisi. Evet, elbette işimize yarar. İşte sorumuzun cevabı. Bazı dönemlerde dünyamızın etrafında dönen ay, güneş ve dünyanın arasına girer. Buna güneş tutulması denir.
5: Anladım. Hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Sen güneş ol Puf.
4: Yine mi ben güneşim?
5: Lila, sen de dünyasın.
2: Ben dünya. Böyle dönerim.
5: Ben de ay olacağım. Ve bazen Lila ile karşı karşıya gelirim.
2: Ve ben dünyayım. Ay önüme geçti, güneşi göremiyorum.
1: Böylece biraz önceki gibi hava kararıyor.
2: Evet, işte doğru haber.
6: Maşallah incilerim. Küçük gazeteciler, haberiniz okul gazetemizde çıktı. Bakın, dün yaşanan güneş tutulmasında mercan ya da hava karardı. Bir olayla karşılaştınız, onu araştırdınız ve en doğru cevabı bularak haber yaptınız. Tebrikler incilerim.
1: Uzmanı bilir.
2: Araştır, araştır, araştır, araştır. Kitapları karıştır. Hangisi doğru, hangisi yanlış? İkisini de araştır.
3: Doğru haberi yakala. Gerçeği öğren ve anla. Öğrendikçe
7: anlayacaksın.
3: Doğruyu bilip
7: rahatlayacaksın. Hey, hey, koş, koş, koş. Bir olay oldu. Sebebi nedir? Hangisi doğru? Uzmanı bilir. Hey, hey, koş, koş, koş.

0: Ya Bera?
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi.
2: "Hayırlı işler, bol kazançlar!"
1: Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
3: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
4: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
3: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
3: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
4: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
3: "Bu çok güzel bir fikir Bera."
5: "Hey, karton parçaları!"
3: "Ama sanırım bir de yapıştırmalıyız."

0: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
1: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
0: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
1: "Benim annemi bulmam lazım,"
0: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
1: "Hey, dur, nereye?"
0: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
1: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
2: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
0: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
2: "Çaydanlık,"
0: diye yanıtladı. Bera muzip bir tavırla,
1: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
0: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
2: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
0: dedi Ayla.

0: Hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı. İçeriye yağmurla ıslanmış, mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım, dedi Bera. Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik. Hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

Hadi sessiz olalım, uyusunlar. Yeni bir macerada tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman. Puf. Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu, ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre, demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben, buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be!
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be!
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be!
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be!
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum. Tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
3: Evet.
0: Evet mi?
3: Evet, ne olmuş? Gizem bunun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
3: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya, şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
3: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
3: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
3: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
3: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagözüm.
0: Ay. Oo. Ay.
3: Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
3: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
3: Beygir, titreme.

0: Ne dedi?
1: Sen de titremeyecekmişsin.
0: Ya inelim artık.
1: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
1: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
1: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
1: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
1: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
1: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
0: Keçi! Neredesin?
1: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
0: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık... Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz... Ne yapacağız?
1: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
0: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına filan denk gelirse ya.
1: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
0: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
1: Doğru dersin kara gözüm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
0: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
1: Aferin kara göz.
0: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
1: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
0: Tuzsuz deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
1: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
0: Of! Ne bileyim ben?
1: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
0: Ne yapacağız?
1: Buldum. Merdiven yapacağız.
0: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
1: Neden yetişemedik?
0: Neden yetişemedik?
1: Sen söyle.
0: Boyun kısa olduğu için mi?
1: Hayır.
0: O zaman kolum kısa olduğu için.
1: O da değil.
0: O zaman.
1: O zaman.
0: Demek ki neymiş?
1: Neymiş?
0: Ayağım kısaymış.
1: Evet kara gözüm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
0: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
1: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
0: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi? Yok arkadaş. Ben bu işte yokum.
1: Tamam. Ben çıkarım merdiveni.
0: Yemez. İkna edersin sen beni.
1: Aman gözüm. Sensiz olmaz.
0: Yok. Hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
1: İyi de odunu en iyi kim keser?
0: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
1: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
0: Ben tabii ki.
1: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
0: Hadi Hacivat, oyalanma. Odun bulacağız daha.
1: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi kara gözüm?
0: Bitmedi acaba. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
1: Nasıl ya?
0: İnsan bir yardım eder ya.
1: Aşk olsun kara göz. Sen ağacı kestikten sonra ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
0: Sen.
1: Peki sen ağacı odunlarını ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
0: Sen.
1: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
0: Sen.
1: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
0: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.

0: Sını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
0: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın tabii.
0: Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Hacıvat.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
2: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim. O yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
2: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak ettik.
2: Yardım lazım mı peki?
0: Hayır.
2: Evet mi, hayır mı?
0: Hayır.
1: Kızdırma beni Hacıvat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
0: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Heyt!
0: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Hacıvat, kızdırma beni.
0: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum.
0: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
0: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
0: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?
2: Kim o benim evi gözetleyen?

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı.
3: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
4: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
4: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
4: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
4: Kerim de değil.
3: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya, casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
4: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
4: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
4: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
4: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
7: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
4: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
4: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
4: Furkan!
0: Ne var Aziz?
4: Plan işe yarayacak mı?
0: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
4: Tamam, sustum.
3: Cemil!
2: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
5: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
5: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
6: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
3: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
5: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
2: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
2: Yoo.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
5: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
2: Ve çok sessizce.

0: Ik kan het nog niet doen.
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
5: Ama nasıl?
6: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
7: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
7: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
7: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
7: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
4: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
3: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
4: Yoksa yandık.
8: Hepsi duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
9: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
10: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
0: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım. Ben de susadım.
2: Ne?
0: Ben de.

0: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
1: İlk ben gideceğim.
2: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
3: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
0: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
3: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
0: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
3: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
0: Şimdi doğru geri dönüşüme.
3: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
0: İleri dönüşüm mü?
1: Anne acıktım. Hı? Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
2: Ben de.
0: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
3: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
2: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
0: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
3: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
0: Yaşasın.
3: Tadam.
1: Nerede? Balon. Yaşasın.
2: Hadi oynayalım.
3: Babanız hemen şişirsin o zaman.
1: Evet, hadi baba.
0: Hemen şişiriyorum efendim.
3: Bakalım kaç nefeste şişecek.
4: Baloncu, hadi durma.
1: Bir.
4: İki oldu işte, hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.
0: Sağ olun.
1: Babam 5 nefeste şişirdi.
2: Geçen sefer 10'du.
0: Yok daha neler.
1: Hadi oynayalım.
3: Yere düşünmek yok.
2: En sevdiğim.
0: Salata bende.
3: Çok teşekkür ederim salata adam.
0: Ne demek, rica ederim.
3: Ama canım, artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
0: Yumurta da kırıyorum.
2: Çok yorulduğunu biliyorum.
1: Hiç de bile.
2: Ben kazanacağım.
1: Hayır ben.
2: Kapı. Baba kapı çalıyor.
1: Baba.
0: Geldim. Çekilin bakayım.
1: Hala.
5: Halasının gülleri.
2: Halam

0: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
1: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
0: Ne zahmet ettin abla?
2: Alayım abla. Hı? Ne zahmet ettin?
1: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
0: Akıllıdır benim çocuklarım.
2: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
1: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
0: Aynı babası.
1: Aynı halası, halası.
3: Balon,
4: kaş.
3: Ay.
4: Ya baba, balon patladı.
3: Yenisi lazım.
0: Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Hadi, yemek vakti.
1: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
2: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
3: Hadi baba, balon.
4: Balon, balon.
3: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
0: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar, başka bir işiniz var sizin.
3: Ne, ne?
0: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
3: Evet.
2: Ademciğim, ben onu kendim halledecektim canım.
0: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
3: Evet. Hadi anne.
0: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
2: Adem.
0: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
1: Ne yapıyoruz?
2: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
3: Evet.
2: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
3: Biz?
2: Size kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
3: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer türde ben olurum ama küçük şoför adam.
4: Tamam. Hadi gidelim.
1: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
2: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
1: Hallederiz şimdi, olsun.
3: Düdün, kumunuz geldi.
1: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
3: Hemen döküyorum.
2: Çok teşekkürler.
1: Ama bu yetmez. Ha?
3: 5-3 tane daha lazım Ceren.
5: Tamam, hallederiz.
3: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
5: Tamam kaptan, merak etme.
2: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
3: Tamam, atıyorum.
1: Gönder gitsin.
5: Eren, Eren, Eren, Eren.
2: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
1: Şimdi sıra Ceren'de.
3: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
5: Yaşasın, hepsini devirdim.
2: Çok iyiydiniz.
3: Bir daha, bir daha.
1: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
3: Tamam.

0: Mamma, mamma!
1: Huh?

Shh.

0: la.
1: Ma, mamma,
2: ma.

Huh?

Colin.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefliğine bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: ship. İşte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydım beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki, tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler...

0: nerede bulduk?
1: Evet, oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu, avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
1: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
1: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
1: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir, belki de...
1: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği, ne seti. Milattan önce diyorum.
1: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
2: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
1: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma.
2: Bu sefer ben de korktum.
0: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
1: Kaçalım tilki.
0: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
1: Merak etme, bir tane daha var.
0: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
1: Tamam tamam.
2: Kaç!
1: Ama korkuttular bizi.
0: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
1: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
0: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
1: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
0: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
0: Aynen öyle teleskop.
1: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
0: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
1: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse, bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
1: Hemen.
0: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
1: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
0: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
0: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
2: Ya.
0: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
2: Tamam, deneyeceğim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.
2: Peki ne zaman döneceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
1: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
0: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
2: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
0: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
1: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
1: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
1: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet. Öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
1: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
0: Merhaba.
1: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
0: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
1: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
0: Aynen öyle şefim.
1: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
0: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
1: Bence de.
0: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi

0: malzemelerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcın sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
0: Oh, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki, şimdi ne yapıyoruz?
1: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
0: Anladım.
1: Hadi o zaman birlikte yapalım.
0: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
1: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
0: Yaşasın.
1: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
0: İşte servis tabağı.
1: Harikasın şefim.
0: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
1: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
0: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
1: Karnabahar.
2: Ne?
1: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
0: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
1: Yavaş ye, boğulacaksın.
0: Anne, davul sesi kesildi.

merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki

0: 콜! 콜! 이제! 이제! 니네!
1: 아니, 치킨!
2: 요! 가요루!
1: 어라꼬르 코요! 가요!
3: 뭐 böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Kar mı yağmış? Sirkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkatli sor.
0: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
1: Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Çok iyi anladık.
0: Bu çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
9: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
9: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
4: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey! Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
4: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan.
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
4: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
5: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
4: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
5: Hah, işte oldum. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
4: Suku tutun dostum. Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
5: Ve başlayın.
0: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
6: Aç. Başardık.
4: Olamaz. Ece.
6: Bizi geçemezsiniz.
1: Çekilin.
6: Yetiştik.
4: Olamaz.
6: Olamaz.
5: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
5: Kazanan...
2: Biz kazandık bence.
1: Ya bence biz.
5: Şey kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.
4: Köyümüze kar yağmış. Dostlar yine toplanmış. Ayakta

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün.
2: Ay.
0: Hadi o zaman tarlaya.

0: efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeymişsin. Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da yahu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmur da yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimler de bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan kaç.

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim. Neler geldi başıma? Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

Şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar harami.

0: Ah hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet, neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika, sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: Oo, bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
0: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.
1: Dil ne acayip bir organ.
2: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı.
0: Acı biber mi yedin?
2: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
0: Al Civan. Limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
2: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
0: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
2: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
0: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
2: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
1: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Hey!
2: Furkan nerede kaldı?
1: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
0: Geri dönüş yum fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları çufiye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak. Nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Geri dön Çufi. Durdurun onu. Eminim yine bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika donetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: şey, en azından bu sefer benim suçum yok.
1: Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
2: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
1: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
2: Açılış mı? Neyin açılışı?
1: Aa, işte bunun açılışı. Hı? Hayır.
2: Eyvah.
1: Selamünaleyküm arkadaşlar.
3: Aleyküm selam Furkan.
1: Tahmin edeyim. Bodu'ya test süreci yaptırmak İsmail'in fikriydi.
0: Bu sefer benden çabuk davrandı Bodu. Bize seçme şansı bırakmadı.

0: Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
2: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
0: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
2: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
3: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
2: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
2: Bu parçalar iş görür. Belki biz de bir şeyler ekleriz.
3: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca.
1: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: pek olmadı galiba.
1: Yerden bitme oldu.
2: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar.
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet. Beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
4: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım.
0: İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
5: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
6: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
0: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama araya hep başka işler giriyor.
5: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan. Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
0: Nasıl yani?
5: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
0: Haklısın. Burayı yapmamıza çufi sebep oldu.
5: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuk...

0: Çocuğu mutlu ettiniz ve edeceksiniz de. Hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
1: Haklısın Makbule teyze.
0: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup et.

0: nasıl bildin?
1: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
0: Hatırlarım.
2: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
1: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
0: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: Oo, bu fiyata babam hayatta almaz.
1: Gerçekten pahalıymış. Aman neyse, çocuk işi zaten. Biz mahallenin abileri sayılırız. Doğru diyorsun. Hadi oyalanmayalım.
2: Şimdi işini bitireceğim.
3: Senden daha güçlüyüm.
2: Ya hay!
1: Hemen de almışlar.
0: Biz de alalım.
1: Of! Şimdi alsak kıskandı olacağız.
2: Hepinizi vuracağım.
0: Bebek oyuncağı ya. Boş verin.
2: Bak, nasıl da güzel değil mi?
1: Çok güzel.
2: En güzellerini hemen kaptık. Sizin de olsa güzel güzel oynardık.
0: Tabii tabii. Çok güzel oynardık. Çocuk işi ama.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Ve huvel aliyyül azimi zül celali sübhanallah.
1: Nereye bakıyorsun Salih?
0: Hiç. Amcanın elleri kaşınıyor sanırım.
1: Solgun var herhalde. Baksana, Tahsin amcanın da elleri kaşınıyor.
0: Aa, çok ilginç ya. Bize de bulaşmasa bari.
1: Bulaşmaz, bulaşmaz. Korkma.
0: Komik mi? Neden gülüyorsun?
1: Senin yüzünden güleceğim diye hocayı da takip edemedim.
0: Gül gül. Başına gelirse görürüm ben seni.
1: Korkma kardeşim. Bir şey olmaz.
0: Ne olmazmış? Hala kılıç meselesi mi?
1: Yok. Kaşıntı meselesi.
2: Anlat Salih'cim, ne oldu?
0: Ben tam sup sup diye tesbihimi çekiyordum.
1: Ne diye ne diye?
0: Sup sup.
5: Hayırdır çocuklar? Neye gülüyorsunuz bakayım?
0: Bana gülüyorlar hocam. Ama neden güldüklerini anlayamadım.
5: Sen anlat bakayım, ne oldu? Ben anlarım.
0: Hocam, ben tam sizinle birlikte sup sup diye tesbihimi çekiyordum ki...
5: Ne diye?
2: Sup sup!
0: Bakın hocam, yine gülüyorlar.
5: Anlaşıldı Salih'ciğim. Hemen açıklıyorum. Namazdan sonra çektiğimiz tesbihte biz sup sup demiyoruz ki.
0: Nasıl olur hocam? Ben hep Kamil amcanın yanına otururum tesbih çekerken, o hep sup sup diyor.
5: Subhanallah diyor. Hızlı söylediyse yanlış anlamışsındır.
0: Hay Allah. Ben de hep sup sup anladım.
5: Namazdan sonra 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez de Allahu Ekber diyerek tesbihimizi çekiyoruz. Anlaştık mı?
0: Anlaştık hocam.
5: İyi maşallah. Mesele hallolduysa ben çıkıyorum.
1: Yok hocam, esas mesele aslında bu değildi. Anlatsana Salih.
0: Hocam, bir amcanın tesbih çektiğimiz sırada ellerini kaşındığını gördüm. O sırada Galip Tahsin amcayı gösterdi. Aynı şekilde onun da elleri kaşınıyordu. Bize de bulaşmasın hocam.
5: Yok yok, bulaşmaz. Korkma.
0: Emin misiniz hocam?
5: Eminim tabii. Tesbih çekmek bulaşıcı değildir.
0: Nasıl ya?
2: Elleriyle tesbih çekiyorlar Salih.
5: Bak şimdi. Her parmağımızın 3 boğumu var.
0: Evet hocam.
5: Tesbihlerimizi kaç kere söylüyorduk?
0: 33.
5: Parmaklarımızın her boğumuna dokunarak 2 turu tamamlayıp üzerine bir parmak daha eklersek kaç olur?
0: 15 artı 15 30 eder. 3 daha 33 olur hocam.
2: Bravo! Yaşa!
0: Bu çok iyiymiş hocam. Yanımızda tesbih olmasa bile doğru sayıda tesbihimizi çekebiliriz.
1: Çözümde Galip, anlayışta mülayim. Tebrik ederim kardeşim. Bunlar da sıktı. 2 gündür içimiz dışımız kılıç oldu.
2: Pilleri ne kadar dayanıyor acaba?
0: Çok güzel ama ya. Hadi itiraf edin.

0: Hücum! Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah! Işığın kılıcı!
1: Hem de 4 tane!
0: Nereden aldın?
2: Kendim yaptım!
0: Hadi canım!
2: Vay! Sende ne cevherler varmış da bilmiyormuşuz Selim!
1: Canım kardeşim!
0: Yeşilini alabilir miyim?
2: Olur.

0: kırmızıyı da ben alayım.
1: Sarı da benim olsun.
2: Beğendiniz mi?
0: Beğenmez olur muyuz? Nasıl yaptın, anlatsana.
2: Biraz internetten baktım. Biraz da...
1: Biraz da?
2: Cemre yardım etti.
0: Aman!
2: Of!
0: Yok!
2: Abartmayın! Yardımlaşmak güzeldir. Bak ne kadar sevindiniz.
0: Bize desen biz de yardım ederdik.
2: O zaman sürpriz olmazdı ki.
0: Hı? Aa, kılıç mı aldınız?
2: Almadık, yaptık.
0: Gerçekten mi? Olmuş ama.
3: Fikirde galip, beceride mülayim. Tekrar bravo canım kardeşim.
1: Hadi oynayalım.
0: Hepimiz de kılıç olduğuna göre iki takım olabiliriz ama.
2: Senin arkadaşların nerede Ali?
0: Hı? Hı? Buradaydılar. Allah Allah. Su içmeye mi gittiler acaba?
2: Çok güzel olmuş ya.
1: Bana bakın bana. Oh, kırılıyor.
0: Kırıldı.
2: Neden böyle oldu anlamadım.
3: Kılıcı neyle yaptın?
2: Pişirme kağıdıyla.
0: Pişirme kağıdı mı?
2: Hem içini gösteriyor hem de hafif.
0: Olsun kardeşim. Yan yatsa da tekrar doğruluyor. Hadi hadi oynayalım. İçine poğaça falan da koysaydın Selim abi.
3: Ali.
0: Pişirme kağıdı boşa gitmesin diye dedim ya. Hemen de kızıyorsun.
2: Dalga geçme Ali. Bu doğru bir davranış değil.
0: Ama çok komik, ne yapayım?
1: Çamur.
3: Sakin olun. Ani hareket yapmayın.
0: Gerçek ışın kılıcımla çamuru bile etkisiz hale getirebilirim.
4: Ayı, arkana bakma. Bağırma.
0: Yok. Allah.

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni

0: İnandıramazsın.
1: Ah sen diyorsa yar.
0: Dostum şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
2: Yağmur sıcağı bu mu?
0: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi... gözlüksüz han... takısız ahsen, kitap okumayan İkbal.
2: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
0: Dur dur şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
3: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
0: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
2: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar şuna bakın.
3: Bu çocuklar bir harika.
2: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
4: Selam. Ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum.
2: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
1: Hadi hemen gidelim. Oo.
3: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
2: Olmuş bil.
3: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
5: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
3: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
2: Merak etme Mehmet.
0: Hadi dostum, görev beklemez.
2: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
3: Hadi bismillah.
6: İyilik için.
2: İmam amca.
7: Dur dur koşma İkbal. Ne oldu kızım?
2: Hocam dalda dalda.
7: Ne var dalda?
2: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
7: Tamam tamam. Şimdi buluruz bir yolumu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
2: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
4: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
2: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
5: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
6: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
7: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
6: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
7: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
8: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını gider.

0: derirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
1: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
2: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
3: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
4: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediye ile gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: hazırlandı, çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanı da kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki, kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
3: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
1: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
3: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
3: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı efendi, ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip kadı efendiye...
3: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
3: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen kadı efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen kadı efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
3: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın, doğru söylüyorsun.
1: Ama haklı değil ki.
3: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
3: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
3: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim nasıl olur kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
3: Aman efendim bir hata ettim yanıldım kese benim kesendir içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum açgözlülük ettim
0: demiş. Kadı efendi de adamlarına
3: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin
0: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
3: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
1: Fistanının.
3: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
1: 10 altın.
0: Tebrikler. Bu doğru cevapla...

0: 2 puana ulaştı.
1: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
1: Aferin sana. Böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
2: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
3: 100 altın ceza kesmişti.
2: Evet, tebrikler. Berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu. Şa şa şa şa, sen çok...

0: Kuklaş.
1: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
2: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
3: Gugula.
2: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
4: Degu.
2: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna.

Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah, bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım, Çogu. Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya. Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

Acaba düşünce aklına meraklı hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallar.

yollarda ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İşte böyle oldu. Ama bu çok üzücü.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
1: Neymiş o üzücü olan?
0: Asya bana komşumuzun oğlu Kerem'den bahsediyordu da.
2: Kerem her gün okula geç kalıyor. Çok sorumsuz Temel amca. Öğretmen de babasını çağırdı. Babası Kerem'e okulda kızdı. Herkes Kerem'e güldü. Rezil oldu.
1: Ya sen?
2: Tabii ki hayır. Yapar mıyım hiç?
1: Ama şu an bunu bana ve Eymen'e anlatman doğru mu?
2: Aa, neden ki?
1: Kerem arkadaşlarına yeterince mahcup olmuş zaten. Sen şimdi onu iki kişiye daha anlattın.
2: Şey, bunu hiç düşünmemiştim.
1: Hayır, konuşmamız lazım.

0: Asiye'cim.
1: Hayır mı?
0: Öyle.
1: Yani herkese hayır mı diyelim?
0: Öyle değil. Hayır kelimesinin bir anlamı daha var.

0: çocuklar?
1: Sen gidince biraz araştırma yaptık.
0: Öyle mi? Ne hakkında?
2: Hayır hakkında Temel amca.
0: Harikasınız çocuklar. Ne buldunuz bakalım?
1: Hayır demek iyi ve yararlı demekmiş.
2: Evet, bu yüzden insanlar birbirine hayırlı olsun derlermiş.
1: Yani inşallah faydasını görürsün anlamında.
0: Güzel. Başka?
2: Bir de hayır işlemek var.
0: Onu da anlatın bakalım biraz.
1: Yani iyilik yapmak, başkasına faydası dokunmak.
0: Harika.
2: Sabah Asya'ya hayır konuşmak lazım dedin ya Temel amca.
0: Evet.
2: Bununla ilgili bir de şunu öğrendik.
0: Neymiş?
1: Peygamber Efendimiz de hayır konuşmayı tavsiye etmiş.
2: Yani hayır konuşmak iyiyi ve güzeli söylemektir Temel amca.
0: Ama siz bana anlatacak bir şey bırakmadınız ki çocuklar. Şimdi hayır kelimesinin anlamlarından birini hayata geçirelim.
2: Nasıl?
0: Bana yardım edin de hayırlı bir iş yapmış olun.

0: birinci gibi dişler.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana harika, nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardım.
2: Cidden mi? Ha?
0: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım.
3: Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
4: Yalnız duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu.

0: Şimdi.
1: Zeki. Heh. Öyle bir ülke yok.
0: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer Ahududustan'dır. Ayrıca bize her yer Ahududustan. Abi.
2: Ben de Ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
0: Ah çocuklara. Ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok Ahududu toplayan kazanır.
3: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
0: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
3: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
0: He, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla.
3: İşte bu ağaç.
0: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Hı? Ben daha güzelini bulurum.
3: Çok güzel.
4: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
0: Saçma.
4: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
0: Hadi çocuklar, bu kadar Ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
5: Aferin çocuklar.
0: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
5: Sana da aferin Zeki.
0: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
5: Ne ödülü?
0: Birinci oldum ya.
2: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
5: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
0: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela ya da ev, araba.
6: O kadar uçma istersen ha.
1: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
5: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
0: Ben ne yapacağım anne?
5: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
0: Tamam. O iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
5: İlk hak çocukların.
1: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
0: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
5: Al bakalım.
3: Anneanne, bu harika.
2: Eline sağlık anneanne.
5: Afiyet olsun.
4: Çok lezzetli.
5: Buyur bey.
1: Eline sağlık sultanım.
6: Eline sağlık anneciğim.
3: Çok güzel.
6: Çok güzel olmuş anne.
5: Al bakalım, senin de canın çekti.
0: Arkadaş, gümbele kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
5: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
0: Olmaz. Geri kalanın hepsini

0: Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun.
1: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
2: Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
1: Saçma, o zaman ağzımdaki pastalar gider abi.
3: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
1: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
2: Bak Zeki'cim, dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir, dişlerin çürür.
1: Ablacığım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir, çelik, asla çürümez. Tabii.
4: Ablacığım, yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar, yetiş ağlar.
2: Ne oldu?
4: Abla çok acıyor.
2: Of, dişin çürümüş Zeki.
5: Dedik ama dinleyen kim?
6: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
4: Abla! Kurtar beni abla!
2: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
4: Ay, abla tadı çok kötü falan.
2: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf, sen de biraz sarımsak getir oğlum.
7: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.
4: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusuf'cum bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
5: Olmaz dayı. Daha neler?
4: Yavuz'cum sen ne dersin?
3: Olmaz.
4: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
5: Anne diş fırçamızı istiyor.
0: Zekicim, diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
4: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
5: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
4: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
0: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
4: Cidden mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
0: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
6: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
4: Aslan enişten benim. Harikasın. Haşlanan yedim, meyve suları içtim. Bakteriler birikti, hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım, dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvakla rahatladım. Akıl.

Buyurun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın. Acılarla kıvranmayın. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.

0: oldum.
1: Verdim.
0: Ben seni
1: yendim.
0: Sarı kızın
1: saçını
0: örmeye
1: geldim.
0: Elinden
1: bir tas su
0: içmeye
1: geldim. Oy. Hey, ben kazandım.
0: Bu kadar sevinme ablacığım. Gören de maçı kazandığını sanacak.
1: Olsun. Bunu kazandım ya, ona bak. Takımım için ilk oyuncuyu ben seçiyorum. Ve babamı seçeceğim.
0: Tamam, ben de garip abiyi seçtim.
1: Annemi seçtim.
0: Bana da boncuk kaldı.
2: Evet, herkes hazırsa hava atışını yapıyorum.
3: Ha.

0: eve topu aldı, babasıyla paylaştı. Garip topu Abidin'den kaptı. Boncuk potu altında bomboş durumda. Sefa biraz uzakta ama pas istiyor. Bu top sayı olursa maç berabere bitecek. Garip son topta Boncuk'a bir pas çıkarttı. Boncuk fırladı, gagasıyla topu potaya yönlendirdi. Ancak top çemberde bir daire çizdi ve dışarı düştü. Maç bitti. Kazanan takım Merve Spor.
1: Oley! Oley! Oley! Oley! Şampiyon! Şampiyon!
2: Of! Garip abi, neden bana değil de Boncuk'a attın topu?
3: Pot altında bomboştu Sefa, bomboştu.
2: Boştu da ne oldu gördük işte. Tavuk ne anlarmış basket oynamaktan, hep senin yüzünden.
0: Aa Sefa, ne kadar ayıp. Boncuk sizin takımın en çok sayı atan oyuncusu oldu. Ayrıca bir sürü top kaptı bizden.
2: Bana ne? Son topu da harcadı ama harcamasa yenilmezdik.
4: Oğlum, spor bu. Yenmek de var, yenilmek de.
5: Önemli olan centilmence mücadele etmek.
2: Siz yendiğiniz için konuşması kolay.
3: Bir dahakini de biz yeneriz Sefa.
2: Ben sizinle bir daha oynamam Garip abi. İkinize de küstüm.
5: Sefa'nın yaptığı çok yanlış değil mi baba? Bir sayı kaçırdılar diye küsmek doğru değil ki.
4: Hiçbir koşulda küsmek doğru değil kızım. Bunu Sefa'ya da anlatmamız gerek. Sefa, ne yapıyorsun burada tek başına? Gidip takımını teselli etsene. Takım kaptanları böyle yapar.
2: Ben o takımın kaptanı falan olmak istemiyorum baba. O son topu Garip abi bana atsaydı yenilmezdik. Varsa yoksa boncuk da boncuk. Bir de asla konuşmayacağım onunla. Abla, sen ortaya geçer misin? Ben Garip abinin yanında oturmak istemiyorum.
5: Sefa, hata yapıyorsun kardeşim. Bunu daha fazla uzatmamalısın.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Baba, düt dütü sahneye ben dönüştürebilir miyim?
2: Tabii oğlum. Garip, şu kumandayı Sefa'ya verir misin?

0: Sen canını sıkma garip. Sefa şu an öfkeli olduğu için hatasını fark edemiyor. Birazcık sakinleştiğinde onunla tekrar konuşacağım. Hata yaptığını fark edecek.
1: İnşallah usta. Ben onu çok seviyorum. Usta, çok seviyorum. Böyle olunca üzülüyorum usta.

0: Bugünkü konumuz yardımlaşma çıktı.
1: Abla, ikili sahneler olduğunda benimle sen oyna.

0: Barbie'yle oynamam.
1: Hayır Sefa. Dışarıda böyle çocukça davranabilirsin. Ama burası sahne. Sahnede böyle bir şey yapamazsın.
0: Tamam peki. Of! Nasıl bitecek bunca iş?
1: Büyütme gözünde komşum.
0: Nasıl büyütmem? Bütün tarlayı ekmem gerek. Ama eşim hasta. Oğlum annesine bakmak için evde kaldı. Ben bir başıma nasıl yetiştireceğim bu işi?
1: Ben ne güne duruyorum komşum? Sana yardım ederim. El birliğiyle bitiririz.
0: Sahi mi?
1: Sahi ya. Hadi nerede kazma? Ben çukur açarım, sen de tohum atarsın.

0: Sefa, iyi misin oğlum?
1: İyiyim anne. Ama eğer garip abi son anda yetişmeseydi.
0: Oh, çok şükür ki yetişti.
1: Tarlayı ektik bir şekilde ama bunun bakımı, sulaması var. Ben bir başıma bunun altından nasıl kalkarım?
2: Heybeli tiyatro, oyununuz güzel. Oyuncularınız pekala. Ama hiç şarkı yok mu bu oyunda?
3: Öyle ya, yardımlaşma konusunda doğaçlama bir şarkı söyleyin de kulaklarımızın pası silinsin.
2: Sefa, hadi bize bu kısmı şarkı söyleyerek oyna.
1: Ama...
3: Hadi, bir şarkı isteriz.
4: İsteriz, isteriz, isteriz, isteriz.
5: Tamam, tamam. Madem şarkı istiyorsunuz, biz de söyleriz.
1: Ama baba benim sesim çok kötü. Şarkı söyleyemem ki.
6: Pişt, Sefa, sen ağzını oynat. Gerisini bana bırak.
7: Eşim, dostum, komşularım, kim ne zaman düşerse dara, bir telefon uzaktayım, hiç çekin.

0: oturabilir miyim? Ama sabah istemiyordum. O zaman hata ediyordum. Şimdi hatamı telafi etmek istiyorum.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya. Bugün sahnede iki kez zor duruma düştüm. Garip abi ikisinde de yardımıma koştu.
2: İlkinde beni Boncuk uyardı. Sefa o gösterdi.
0: İkinize de çok teşekkür ederim. Basit bir yenilgiyi kabullenemeyip kalbinizi kırdım. Oysa ki siz zor durumda yardımıma koştunuz.
2: Elbette koşarız Sefa. Unuttun mu? Biz bir takımız.
0: Sanırım bugün biraz unuttum bunu Garip abi. Hırsıma yenik düştüm. Sizi üzdüm.
2: Eğer küslük kalmadıysa sorun değil.
0: Kalmadı abi. Hatamı anladım. Bir daha asla küsmem.
3: Aferin benim aslan oğluma.
4: Sevdiklerimizle güzel vakit geçirip beraberce eğlenip gülmek varken birbirimize küsmeyelim.
0: Hem ne olmuş bir kere yenilmişsek, yarın da biz onları yeneriz.
2: Hiç.
0: Hadi bakalım, bizim takım toplansın. Takım kaptanınız konuşuyor. Alan savunmasını bırakıp adam adama savunmaya geçiyoruz. Boncuk, sen de oyun kurucumuz olacaksın.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaktayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet evet haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de...

0: Seni kendine çekmek istiyor.
1: Anladım zaten.
2: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
1: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
2: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz ama fırsatı kaçırmadınız tabii.
1: Aslında biz...
2: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
0: Başka dayımız yok zaten, o yüzden birincisin.
2: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
1: Neymiş bu muhteşem icadımız?
2: Önce tahminleri alalım.
0: Uzay mekiği.
2: Bunun da aklı fikri uzayda.
1: Doğal dediğine göre... ...karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
2: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
3: Bilemedik dayı, sen söyle.
2: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
0: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
2: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
1: Piyano gibi mi?
2: Alakası yok.
3: Ok gibi mi?
2: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
0: Hadi hayırlısı.
2: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El.
3: Elimi vermemek bana lazım.
2: Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
0: Tüy ne alaka?
2: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
0: İçimden bir ses yandık diyor.
2: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
1: Bitti mi dayıcığım?
2: Hayır. Son olarak biftek.
1: Biftek mi?
2: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
0: Ne? Ben yokum arkadaş.
1: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam.
3: Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
2: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
3: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
2: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tabii. Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
3: O kadar fazla.
2: Müzik niye durdu? Dur yapma, kıçı kıçı anlaşabiliriz tabii.

0: ой. О.
1: Дая, я ще мусор.
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eskide o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka. Şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rota ise şu çizgi. Yani tarihi Hicaz demiryolu.
0: İnanmıyorum. Sürre alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
1: Harika tabii. Ne sandın?
0: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
1: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
0: Hayır.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
0: Baba! Dikkat et!

0: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
1: Hemen getiriyorum babacığım.
0: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
2: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
0: Hakkını helal et dedim.
2: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
0: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
2: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
0: İnşallah.
1: Afiyet olsun Muharrem dede.
2: Sağ ol. Su verenlerin çok olsun.
1: Zemzem.
2: Yavaş sürseniz arkadaş.
3: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
2: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
3: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.
0: Hoş bulduk.
2: Sen niye geldin muhtar?
3: Seni almaya geldim Nur Yüzlüm. Barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
2: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
1: Hı? Demir yolu mu?
3: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
2: Hayır. Orası baraj değil. Demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
3: Peki tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız.
4: Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
1: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
3: Leylekler için yuva yapıyoruz.
0: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
3: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
1: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
3: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
1: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
3: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
5: Tamam, oldu.
1: Abi, sen gerçek misin?
5: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
3: Oraya dikebilirsin.
5: İşte oldu. Yuvalar hazır.
2: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
1: Baba, Zemzem yok.
0: Buralardadır oğlum, telaş etme.
5: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?
1: Aman Allah'ım, bu Zemzem.
2: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
0: Kavga daha fazla büyümeden Zemzem'i oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
1: İyi de nasıl?
5: Benim bir fikrim var.
1: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada Zemzem'i ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
2: Murat, indirmenin bir yolunu

0: Simsim! Oh be, sonunda! Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi Zemzem? Ha? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu attığını bulduk. Baba, koşun, koşun! Hicaz demir yolunu bulduk.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hac yolunu buldun Murat.
2: Demir yolu hikayesi gerçek miymiş?
3: Bu haritaya göre barajın olduğu yerde eskiden bir demir yolu varmış.
1: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
0: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
1: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
0: Lütfen göster, lütfen.
1: O halde... Ooo, istasyona geldim. Biletimi aldım, trene bindim. Mekke'de indim. Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir hac görevinin ismini aldınız. İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
4: Evet.
1: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
0: 7 kere dönüp geliyorum.
3: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
0: Leylekler, leylekler geldi.
5: Tam zamanında.
1: Yarenim gelmemiş.
0: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
5: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
0: Yarenim, yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
5: Evet. Yaren onun 20 yıllık dostudur.
0: Ya!
1: Geldi! Geldi! Yaren! Buradayım! Burada!
6: Bakın, bakın! Yaren leylek aile kurmuş.
3: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
0: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?
1: Bu yolun sonundan sağa dönerseniz... sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
3: Teşekkür ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
1: Kalın giyinmeyin, aman ha! Oralar sıcak olur.
5: Güle güle gidin.
6: Yolunuz açık olsun.
1: Bizim için de dua edin.
0: Aa, Zemzem bak, arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısına geldik baba.
3: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
0: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Momo! Hayır abi, yanındaki tombik olan. Üstteki dağda üç kardeş oturmuş bana bakıyor abi. Onları da isterim.
1: Hangi üç kardeş?
0: Tam kafanın üstündeki dağda üç kardeş.
1: Oo. Gelin bakalım kardeşler.
0: Gelin bakalım kardeşler.
1: Siparişlerim bittiyse biraz da komşulara toplayayım. Burada da beş kardeş varmış. Siz de gelin bakayım.
0: Abi komşulara o kadar yeter. Biraz da bana kalsın.
1: Ne? Neredeyse bir kilo erik topladım senin için. Erikler nerede? Hepsini yedin mi? Hem de yıkamadan. Ne yaptın Cemre? Meyveleri yıkamadan nasıl yersin?
0: Dedem dalından yiyebilirsiniz demişti ama.
1: Yine de yıkasak daha iyi olurdu. Belki benim elim kirliydi.
0: Ellerini yıkamadın demek. Seni anneme söyleyeceğim. Aa,
1: sen

0: Şimdi hepsini yedin mi eriklerin kardeşim?
1: Bak, bunları yemedim. Sana sakladım, al.
0: Hı? Neden hepsini bir seferde yedin ki?
1: Ne yapayım abi, ben ağaca çıkamıyorum.
0: Ben çıkıyorum ya senin için.
1: Her istediğimde çıkmıyorsun ki. Ne kadar canım çekiyor.

0: Haklısın. Gel otur bakayım şöyle. Aç karnına bu kadar meyve yenmez kardeşim. İnşallah karnın ağrımaz. İyisin değil mi?
1: Çok iyiyim. Bak kelebek gibi kanat çırpıyorum. Görüyorsun ya hiçbir şeyim yok. Şimdi de balerina oldum bak.
0: Dur başın dönecek. Cemre neyin var kardeşim?

0: ol dostum. Sen de sağ ol. Bugün hükümdarınız değilim sevgili halkım. Orman sizin. Buldum.
1: Ha ha ha.

0: Çok şükür. Sevgili halkım, ormana bakmaktan küçük kardeşimle ilgilenemedim. Tasarladığım merdiven sayesinde kardeşim Cemre de meyve toplayabilecek. Yeni merdivenimiz vatana, millete ve... Hasta kardeşim Cemre, hayırlı olsun. Dede! Cemre'ye bir şey mi oldu dede?
1: Yok evladım, turp gibi maşallah. Midesini bozmuş sadece. Birazdan evde olacaklar.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun. O zaman neden ağlıyorsun dede?
1: Mutluluktan evladım. Seninle gurur duyuyorum. Ne güzel bir merdiven tasarlamışsın. Tüm hesaplamalar kusursuz görünüyor.
0: İnşallah becerebilmişimdir.
1: Sağlamlığını deneriz, merak etme. Bu haliyle mükemmel görünüyor.
0: Çok korktum dede.
1: Korkacak bir şey yok evlat. Cemre gayet iyi.
0: Benim yüzümden oldu dede. Ben Cemre'ye...
1: Cemre anlattı her şeyi. Hem de en ince ayrıntısına kadar.
0: Anlatmıştır tabii.
1: Geçti gitti çok şükür. Bundan böyle birbirinizin isteklerine ve ihtiyaçlarına karşı daha özenli olursunuz evladım.
0: Daha özenli olacağım dede, söz.
1: Hiç şüphem yok. Yoksa sen mimar mı olacaksın evlat?
0: Olabilir miyim sence dede?
1: Elbette olabilirsin. Hem biliyor musun bana bu merdiveni neyi hatırlattı?
0: Neyi?
1: Edirne'deki muhteşem Selimiye Camii'nin minare merdivenlerini.
0: Mimar Sinan.
1: Evet evlat. Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, kubbesi ve minareleriyle görenleri hayretler içinde bırakıyor.
0: Ben de görebilir miyim dede?
1: Elbette evlat. Gel bakalım koca Sinan'ın küçük çırağı.
0: Çırak Çelebi.
1: Sıkı tutun evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Ne kadar güzel bir cami dede.
1: Öyle tabii.
0: Ha? Dede, bu minareler ne kadar da zayıf.
1: Zarif demek istedin değil mi evlat?
0: Evet, ne kadar da zarif minareler dede.
1: Uzunluğu ve inceliğinin yanında bu minarelerin çok önemli bir özelliği daha var.
0: Merdivenleriyle alakalı değil mi?
1: Bildin evlat.

0: hayat. Bak bakalım bu minarenin kaç şerefesi var?
1: Şerefe minarelerin balkonu demekti değil mi?
0: Evet evlat.
1: Bu minarelerin 3 şerefesi var.
0: Peki bu ne demek?
1: Merdivenden 3 şerefeye birden çıkıyor demek. Bizim evdeki merdiven 3 kata da çıkıyor ya dede.
0: İşte bu minarelerin merdivenleri biraz farklı.
1: Nasıl yani?
0: Nasılını en sona sakladım.
1: Aşk olsun dede. Çırak Çelebi'ye bu yapılır mı? Bir de kubbesi meşhurdu değil mi dede? Vay! Sanki gökyüzüne dantel yapmışlar.
0: Hakkım ver evlat. Dantelden bir gök kubbe adeta.
1: Dede, bu kubbeyi taşıyan duvarlar nerede?
0: İşte bu da Mimar Sinan'ın büyük dehası evlat. Daha önce hiçbir kubbeli yapıda görülmemiş bir tasarıma sahip. Koca Sinan'ın taşıyıcı yarım kubbelerle desteklemeden 8 sütunlu bir kasnak üzerine yekpare kondurduğu muazzam bir kubbe.
1: Kubbe havada duruyor sanki. Vay!
0: Selimiye Camii'nin minberi ve mihrabı da mermer işçiliğinin şaheserleri arasındadır evlat.
1: Caminin her yeri lalelerle süslenmiş dede.
0: Burada 100 çeşitten fazla lale motifi olduğu söyleniyor. Selimiye Camii mimari özellikleri yanında iç süslemeleriyle de bir şaheser.
1: Ve tabii minareleriyle.
0: Pekala. Şu şaheser minareleri görmeyi hak ettin Çırak Çelebi. Bu merdivenden yalnızca 3. şerefeye çıkılıyor. 1. ve 2. şerefeye çıkış yok.
1: Nasıl yani dede? Çıkılmıyorsa o şerefeler neden var?
0: Sabırlı ol evlat. Bu merdivenlerden de yalnızca 1 ve 3. şerefeye çıkılıyor.
1: Bir merdiven daha mı var?
0: Evet evlat.
1: Peki 2. şerefeye çıkılamıyor mu?
0: İşte bu merdivenden de yalnızca 2. ve 3. şerefeye çıkılabiliyor.
1: Vay! 3 merdiven mi?
0: Evet, 3 merdiven. Bu daracık yapıda birbirine girmeden iç içe tasarlanmış 3 ayrı merdiven.
1: 3 kişi ayrı merdivenden birbirini görmeden çıkarak 3. şerefe de buluşabiliyorlar. Uf, daha merdivenleri çıkmadan başım döndü dede.
0: Evet evlat, bu mühendislik gerçekten de baş döndürücü.
1: Çıraklıktan ustalığa geçmem için bahçedeki merdiven yetmez dede. Ormandaki kayın ağaçlarının tepesine çıkan bir merdiven yapmam lazım.
0: Yaşa evlat.
2: Hangisini diyorsun abi? Bunların hepsi tombik.
1: Sahilinin hemen yanında kardeşim.
2: Yeter artık abi, yoruldum ben.
1: Çok canım çekiyor ama Cemre.
2: Yeter ama, bu kadar erik yenmez. Bak karnın ağrıyacak, uf olacaksın. Erikleri de ben topluyorum, her işi ben yapıyorum.
1: Al, hepsi senin olsun. Benim yapacak işlerim var.
2: Bir daha bahçeye inmeyeceğim.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Nereye? Rıkkımı sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
0: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
1: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
0: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
1: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
0: Ne yapıyor?
2: Düşünüyor.
0: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
2: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
0: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
2: Ali.
1: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
0: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
1: Bak sen şu işe.
2: Ne oldu dede?
1: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
0: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
1: Nereye çocuklar?
0: El yazmasını aramıyor mu?

0: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
1: Merak etme dede.
2: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Tornet! Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。Ha? Burada pati izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması rıkkıbızdadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım rıkkımızın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
3: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
3: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
3: Rıkkıbız da kargaların.
4: Rıkkıbız!
3: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
3: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
3: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
3: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
3: Hadi dedemi bulalım.
5: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
3: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
5: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
5: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum, tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama.

0: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
0: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Aa. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana, şu en baştaki niye ayrı gidiyor? Dur! Ne oldu ya?
0: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
0: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
0: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
0: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
0: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
0: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
0: Özür dile...
1: Özür falan dileme.

0: demedim ki. Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir Taşhan'a gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsait.

0: Sen 1-2 dakikanı alacağım.
1: Tabii, buyur.
0: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
1: Duydum, duydum.
0: E'si
1: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
0: Barışırlar mı diyorsun?
1: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
0: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
1: Bugün çarşı günü galiba.
0: Nasıl yani?
1: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
0: Cam ve silikon mu?
1: Evet.
0: Ne yapacakmış?
1: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
0: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
2: Selamun aleyküm.
3: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
0: Açılın bakalım, çiçeğimize çit yapacağız.
2: Aa, bu ne?
3: Camdan muhafaza.
2: Kimin fikri?
4: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
0: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
3: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
2: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
4: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
3: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
2: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
0: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
2: Kabul eder mi?
3: Denemeden bilemezsin.
2: Doğru.
4: Taşan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
0: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
2: Öyle görünüyor hocam.
0: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
2: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
0: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
2: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
0: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
4: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
3: Doğru. Gidelim hemen.
1: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
2: Küstüm çiçeği mi?
1: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
0: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
1: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
2: Barıştık bile.
1: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
4: Aa, Emin, ben de küstüm sana.
1: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
2: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
2: Harun.
5: Tamam, gerek yok.
0: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
2: Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
2: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
2: Şaka.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Bilim çekiyoruz.
1: Üç, iki, bir, kayıt. Belgeselimizin bu bölümünde yavru balıkları inceleyeceğiz. Bu iri balık bir köpek balığı.
2: Yengeç, ne yapıyorsun?
1: Şşş, belgesel çekiyorum. Poz ver, poz ver.
3: Şuraya bakın. Yengeç kamerayla güçlüyü çekiyor.
4: Hadi, biz de poz verelim.
5: Yengeç! Yengeç, bizi de çek, bizi de.
1: Aa, durun, durun. Sırayla çekiyorum. Kıpır! Mercanya'nın en kıpır kıpır balığı sayın seyirciler.
3: Çekilin, çekilin. Benden bahsediyor.
6: İncilerim, hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsunuz böyle?
1: Artık yönetmen olmaya karar verdim öğretmen hanım.
4: Neyi yöneteceksin?
1: Belki bir belgesel ya da bir dizi film.
5: Oo, çok eğlenceli.
6: Hayırlı olsun yengeç.
1: Allah razı olsun öğretmen hanım.
2: Keşke biz de dizi film yapabilsek.
1: Neden olmasın? Öğretmen hanım, muhteşem bir fikrim var. Yavru balıklarla bir film çeksek, sonra akşam keyifle izlesek.
3: Başrol kıpır. Ne havalı değil mi?
6: Kulağa çok hoş geliyor. Peki, madem bir film, çekin bakalım. Ben de sınıftaki işlerimi halledeyim. Merakla filminizi bekliyor olacağım.
5: Sütlaç henüz gelmedi ama.
4: Sütlaç, yüzüne ne yaptın?
1: Sanırım sivilce çıkmış.
7: Hiçbir fikrim.

0: bilim yok. Ama çok kaşınıyorum. Ay.
1: Hadi yavru balıklar. Filmimiz için önce bir hikaye bulmamız lazım. Siz düşünün, ben de hazırlıkları yapayım.
2: Buldum. Filmimizin adı Sisli Orman Kahramanı. Bize bir kahraman ve birkaç arkadaş lazım.
3: Ben kahraman olabilirim. Tabii siz de isterseniz.
4: Tamam.
0: Bizler de arkadaş oluruz.
5: Sütlaç, beneklerin iyice artmış. Bu şekilde biraz garip görünüyorsun.
0: Anladım. Ben en iyisi ben en iyisi bu filmde oynamayayım.
1: 3, 2, 1, kayıt.
3: O gün bir kahraman için sıradan bir gündü. Çünkü kurtarılacak hiç kimse yoktu. Ben de her kahraman gibi enerjimi toplamak için uyuyordum.
6: Çıkış ne tarafta acaba?
2: Bu bir tuzak!
5: Yardım edin!
6: Dayan güçlü, geliyoruz!
2: Biz de tuzağa düştük! Ne yapacağız şimdi?
5: Buradan nasıl kurtulacağız? Bize kim yardım edecek?
6: Buldum! Kahraman Kıpır!
3: Bu bir yardım çağrısı! Kıpır göreve hazır! Neden kaşınıyorum ki şimdi? Her neyse, Kıpır göreve hazır!

0: Ne çıştım.
1: Teşekkürler kahraman kıpı.
2: Biz de buradayız.
3: Kahraman Kıpır.
4: Buradan çıkamıyoruz. Bize yardım et.
5: Kahramanlar cesur olduğu kadar zekidirler de. Sizler balıksınız dostlarım. Yukarıya doğru yüzün ve tuzaktan çıkın.
4: Aa, gerçekten zekice bir fikir.
2: Başın dertteyse eğer kahraman Kıpır'ı çağırman yeter.
6: Kestik. Harika bir film oldu.
5: Bir kahraman için sıradan bir gündü. Çünkü kurtarılacak hiç
7: sütlaç nerede incilerim?
4: Sahi ya. Sütlaç yok.
6: Sütlaçta kırmızı benekler çıkmıştı. Sonra...
4: Sonra ona bu şekilde pek iyi görünmediğini söyledik.
1: Ha? Kıpır, Puf, Lila ve Yengeç, sizde de kırmızı benekler çıkmış.
7: Ve o beneklerden sende de çıkmış güçlü.
4: Ne?
7: Hepiniz kızamık olmuşsunuz. Yavru balıklar kızamık olabilir. Bu geçici bir rahatsızlık.
6: Ama ben yavru değilim ki. Yavruyken de kızamık olmadım.
7: Demek ki şimdi kızamık geçiriyorsun.
3: Ah! Sütlaca iyi görünmediğini söyledik ve kalbini kırdık.
7: Ve şimdi sütlacı daha iyi anlıyorsunuz değil mi?
2: Evet!
7: Çünkü sizler de tıpkı onun gibi kızamık oldunuz. Yüzünüzde benekler çıktı. Böyle bir durum yaşamadan da bir başkasını anlamak mümkün biliyor musunuz?
5: Bu nasıl olabilir ki?
7: Onun yerine kendimizi koyarak onun nasıl hissettiğini anlayabiliriz. Buna empati diyoruz.
3: Sütlacın yerine kendimi koydum ve çok üzüldüğünü anladım.
4: İşte geliyor. Sütlaç biz üzgünüz. Empati yaptık. Kalbini kırdığımızı şimdi anladık.
5: Bak biz de kaşındık. Aynı durumu yaşadık. Olduk biz de kızamık. Seni anladık.
6: Koy kendini sen de. Arkadaşının yerine. Duygularını anla. Empatiyle.
2: Empati yaptık. Seni anladık, empati yaptık, seni anladık.
7: Bu kadar yeterli. Şimdi tüm kızamık balıklar dinlenmeye. Hadi bakalım.
6: Koca yengeç kızamık olur mu yahu? Demek ki oluyormuş.
2: Uzun kıza.

0: olmadı.
1: Hehehehe.

0: Ve yeniden!
1: Üçlü her seferinde sen atıyorsun.
2: Biz potaya bile ulaşamıyoruz.
3: Çünkü güçlü uzun incilerim.
4: Biz de kısayız.
1: Güçlü bizden çok uzun.
3: Bazı canlılar veya nesneler uzun veya kısadır.
2: Keşke ben de upuzun olabilsem.
1: Ha? Ay, uzanamıyorum.
2: Sakin ol Sittaç. Ben çok uzunum. Bul bakalım.
1: Teşekkürler Kıpır. Keşke ben de senin kadar uzun olsam.
2: Aha! Yapacak bir şey yok ki Sütlaç. Ben uzunum, sen de kısa. Uzunum, uzun.
5: Uzunum, uzun. Uzun. Uzunum, uzun.
1: Hayır, bizimle neredeyse aynı boydasın.
4: Ben boyumu seviyorum.

0: arkadaşım. Ben daha kısayım ve oraya girebilirim.
1: Gördünüz mü? Minicik ve kısa olmak da çok güzel.
2: Elbette kendimizi olduğumuz gibi sevmeliyiz incilerim. Hepimizin farklı boylarda olması farklı kolaylıklar da sağlar. Önemli olan her birimizin benzersiz olduğunu bilmek. Uzun veya kısa ne fark eder? Şimdi şehre doğru gezintiye çıkalım. Uzun ve kısa ne varsa araştıralım. Tamam mı?
3: Yaşasın!
4: Aa, şuna bakın! Upuzun bir bina!
1: Bu binaya göre şu ev ne kadar da kısa.
4: Uzun.
1: Benden bile uzun bir deniz yılanı.
0: Ve uzun yosun. Bu da kısa yosun. Ha?
4: Uzun çubuklarla uzun kıpır.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak, sapsarı, hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne,
1: dedi Ayla. İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Bera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk,
1: dedi Bera.
2: Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük,
1: dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiğin nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güçlüler,
0: dedi Bera.
2: Ben de öyle olmak istiyorum.
0: Babası güldü.
3: Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: ''Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?''
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: ''Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar.''
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: çok renklidir. Yakından bir bakınca
1: elleri mucizedir.
2: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters

0: sönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Aile herkesten önce vardı kaplumbağaya.
1: Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun.
0: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Bera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
2: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim." deyip topu Ayla'ya doğru attı.
0: Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
3: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
0: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
1: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
0: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dost.

0: İne gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be!
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun? Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor ama Hacı Cavcav.
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerini herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba...

0: Bak Karagöz, görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz.
1: Oo!
0: Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
3: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlü?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
3: Allah senden razı olsun Karagözlü.
1: Senden de Harun abi.
3: Şimdi de bakalım kaç kilo istersin?
4: Çocuklar hoş geldiniz. Neye ettiniz de davetimi kabul ettiniz?
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
2: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
4: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha? Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi, siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. ince düşünceli bir adam o. Görgüyü, adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi ile sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
4: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: Dört tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya.

0: ya, küreklerle iteriz.
1: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
2: Ben yerken iyi ayarlarım.
3: Ben de küretleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
1: Allah sonumuzu hayır etsin.
3: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
2: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
3: Hadi atlayın.
5: Bana yer kalmadı.
3: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
3: Neydi o zaman?
0: Bize iki bisiklet lazım.
3: Baştan desene.
5: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
3: İkinci bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
3: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat, dinliyoruz.
0: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
2: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
3: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
3: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
2: Bu iş görür. Ben de yelkeni getirdim.
1: Harikasın Hami.
4: Sofra vezibi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
2: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
1: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
3: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
3: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz, getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
1: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.
2: Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
3: Dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak! Bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri...

0: 2, 1, 허즈!
1: 허즈!
0: 아홉! 허즈! 여주복 어디 넣었어? 왜 트럼퍼?
2: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
3: O iş bende.
2: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
0: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
2: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
4: Evet.
5: En güzeli yokuş aşağı inmek.
2: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
6: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: Frene bastın.
5: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
2: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
0: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
2: Olmuyor. Demin ne yapacağız?
8: Kürekleri fren olarak kullanalım.
2: Kürekler de gitti.
0: Ne yapacağız?
8: Benim bir fikrim var. Size yanaşın.
0: Yardımımla birleşin.
3: Hadi çabuk.
2: Yapmaz seni.
0: Hadi dur.
2: Durduk.
9: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
2: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
9: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
5: Cidden mi? Ne yaptık ki?
9: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
10: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlat.

0: Atırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Müezzin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
0: Sanmam.
1: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
0: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
0: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten.
0: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafa darlar?
1: Hayırdır anne.
0: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
0: Tamam. Ne?
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde.

0: Köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
1: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
2: Bir sürü yaprak oldu Eren.
3: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
2: Hepsini bulamazsak yine de sevinir, değil mi?
3: Bence sevinir.
2: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
3: Ben de şuraya bakayım.
1: Durduk yere ne macera yaşadık.
0: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
1: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
0: Bahçedeler değil mi?
1: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
0: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
1: Uçan balon muydu bunlar?
0: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
1: Çok güzel oldu ama ya.
0: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
1: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
3: Bu kadar yeter değil mi abla?
2: Yeter bence.
3: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
2: Hadi.
0: Emel. Hı?
1: Efendim canım.
0: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
1: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
0: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
1: Aklına bir oyun geldi galiba.
0: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
1: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
0: Efendim canım.
1: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
0: Depodaydı.
1: Yok. Hiç görmedim orada.
0: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
1: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
0: Tamam.
3: Daha hızlı olmalıyız.
2: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
3: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
2: Haklısın.
3: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
2: Anneme soralım.
3: Anne!
2: Anne! Anne.
1: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
3: Hayır.
1: Tartıştınız mı yoksa?
3: Hayır.
1: Ne oldu peki?
3: Hepsi gitti.
1: Kim gitti?
2: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
3: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
1: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
2: Kimse demedi.
3: Biz tahmin ettik.
1: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
3: Evet.
1: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
3: Su. Evet, su.
1: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
3: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
2: Çok komikti Eren.
3: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
2: Sağ ol Eren.
1: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
3: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
1: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
2: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
3: Çok komikti. Demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
1: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
3: Sen de bazenleri komiksin anne.
1: Sizin kadar değil tabii.
2: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
1: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
2: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
1: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
3: Çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
2: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
1: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
0: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
2: Hoş geldin baba.
0: Hoş bulduk.

0: bueno, bueno, bueno. ¿Cómo?
1: Ah!

0: Alter!
1: Ah? Ja, geht! Mutfalk!
0: Mutfalk!
1: Gerda! Aha! Bu! Da!
2: Hä?
1: Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
0: Ben... O... Ben o... Evet... O... Ben...
1: Ben... Filo... Kıskan...
0: Kızdı. Devam.
3: Elma.
0: Aha. Filo.

سامين سامين سامين

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkanır.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık bir şeyler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızım.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, 1 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.

0: görsün.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
1: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
2: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
0: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
2: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
0: Yaşasın! Babam nerede Tuna? Beni bırakıp işe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
2: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
0: O zaman hemen gidiyorum.
3: Uçtu.
0: Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
2: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
2: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
2: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabırmaya soğusa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Güzel olurdu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım.
4: Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
5: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi.

0: Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe. Ozan sensin artık ebe.
1: Kıs kıs. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
3: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
4: O şey de ne?
1: Aha.
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Mimir, kaç.
0: Köstebek de var.
4: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba? Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
0: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
4: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
3: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Kız kız, bu kadarcık dala yetişemem ki.
4: İşte köstebek orada.
0: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
4: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
5: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
0: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
4: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
5: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
4: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
5: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
3: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
5: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
4: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
5: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
5: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
0: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
4: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
6: Bence köstebeğin ismi Kütük.
7: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
6: Köz köz. Baksanıza başını sallıyor.
5: Köz köz, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
3: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
6: Biri daha var burada. Sen de nesin?
5: Ve tembel hayvan.
0: Senin ismin de o zaman Temtem.
3: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
5: Umarım iyisindir Mirmir.
6: İyi görünüyor.

0: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
1: Görüşürüz Tamtam.
2: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
3: Köz köz, tanıştığımıza sevindim.
4: Ha, bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
4: Allah'tan yetiştin.
2: Ayağıma bir şey takıldı.
0: Hay Allah, bu da ne böyle?
6: Çıkmıyor.
7: He? Ece'nin ayağı takıldı.
4: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
3: Köz köz buraya geliyor.
2: Teşekkürler köz köz. Teşekkürler.
4: Tamam tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
1: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
2: Hazine!
4: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
1: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek.
8: Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
3: Mirmir, köz köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
1: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: eski bir orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman! Benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var!
1: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
1: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
1: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
2: Tabii tabii. Başla sen.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Tilki.
1: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
1: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
1: Ha? İnanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
1: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
2: Ne demeliymişim?
1: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
2: İşte bunu düşünemedim.
1: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
2: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
1: Hadi. Olmuyor.
2: Öyle kalkar mı o?
1: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
2: Beni kastediyorsan boşuna uğraş.

0: Kuşusun. Kuşum ben, fil değil.
1: O da doğru.
0: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
1: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek?
2: Böyle olmayacak. Bekle.
1: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki. Bekle.
1: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç.
2: Bu.
1: Aa, bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
1: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
1: O zaman ne?
0: Of, nasıl bilemezsiniz?
1: Neymiş?
0: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
0: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
1: Aa, hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
0: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
1: Ama haberci bilemedi.
0: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
1: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
1: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
0: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
1: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
1: Havamda mıymışım teleskop?
0: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
1: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
1: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
0: Umarım tekrar düşmez.
1: Teleskop.
0: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
1: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
0: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
1: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
0: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
1: Madem düştü, boşa gitmesin.
0: Ne işe yarar ki?
1: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
1: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
2: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
0: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
2: Ama önce küçültmemiz lazım.
1: İyi de nasıl?
2: O iş bende.
1: Ha? Bununla mı?
2: Şaka şaka.
1: Yaşa!
0: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
2: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
1: Hadi.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yuva senin miydi?
0: Ha? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: Hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
2: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul. Hıçkırıktan duraman. Helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşif ediyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama

0: profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
1: Merak etmeyin. Sizin de 32 tane dişiniz olacak.
0: Nasıl?
1: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
1: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?
2: Evet!
1: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
0: Peki ne işe yarıyorlar?
1: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
1: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
1: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
0: Peki ya arkadaki dişler?
1: Arka taraftaki dişlerimizin adı da azı dişleridir.
2: Onlar ne yapıyor peki?
1: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
0: Harika. Tam bir takım çalışması.
1: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
1: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
1: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur. Ve çok serttir.
2: Yani bu kısım.
1: Evet Yamancığım, aynen öyle.
0: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
1: Hayır Civancığım. Minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
2: Peki en alttaki kablolar ne?
1: Onlar kablo değil Yamancığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
2: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
0: Rabbimiz ne de güzel yaratmış.
2: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
1: Ne? Siyah noktalar mı?
2: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
1: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
0: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamışlar, o yüzden.
0: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
2: Biz de yardım edelim mi profesör?
0: İyi fikir, hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
2: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
0: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
2: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
0: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
0: İyice fırçalayalım. Tertemiz olsunlar.
2: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır.

0: Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
1: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
2: Ben de... Bir dakika. Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
0: Süt dişini değil ama... Yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Geri dön Çufi.
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha? Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Ha? Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?

0: bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müjdeba abiye eşit zaten.
1: Bence hepimizin toplamı Müjdeba abiye eşit ama neyse.
2: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
1: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
0: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
3: Hadi o zaman.

0: günlerinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan.
1: Selamünaleyküm.
0: Sen bunca zamandır burada mıydın? Bunlar çofilin parçaları mı?
2: Evet. Bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
1: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
1: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
0: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana. (Gülüyor)

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz...
2: Acıktın mı?
1: Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
3: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: hemen kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahpule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dur sen! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
2: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
3: Demek Cufi'yi tanıyorsunuz.
2: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
3: Yani sizde mi?
2: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
1: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
3: Evet. Hem Cufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
4: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
3: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
0: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
4: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim.

0: Yok, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol Keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak.
1: Soğan mı? Kara, soğan?
0: Yemek tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye?
1: Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi?
2: Namaza gidecektim ama.
1: Saate bakayım.
2: Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha.
1: Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak, hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Dali dünyayı morlat, hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Simitçi! Taze simit! Çıtır çıtır! Afiyet olsun.
0: Hayırlı işler.
2: Simitçi! Taze simit!
0: Sürpriz! Siz de mi simit aldınız? Hem de beşer beşer. Herkesin sürpriz yapmak istemesi güzel de, aynı güne denk gelmeseydi iyiydi. Ne olacak bu kadar simit?
3: Sürpriz! Ha? Siz de mi?
0: Aha.
3: Bugünü mü buldunuz hepiniz ya? Ağız tadıyla bir sürpriz yaptırmadınız.
0: Bilin bakalım size ne aldım?
4: Simit!
0: Helal be! Nasıl bildiniz?
5: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Ne yaptınız? Simitçiyi mi kapatalım dediniz? Kaç simit var burada?
0: Çok simit var hocam, çok.
5: Kim yiyecek bu kadar simidi?
3: Biz de size soracaktık hocam.
0: Herkes aynı gün ikramda galip, iyilikte mülayim olmak istemiş hocam. Oysa bir galip mülayim zaten vardı.
5: İşler karıştı. Ben de size Ahmet amcayı soracaktım.
0: Ahmet amcaya ne oldu ki hocam?
5: Dünden beri camiye gelmedi, merak ettim. O hiç kaçırmazdı cemaati. Siz gördünüz mü buralarda?
4: Görmedik hocam.
5: O zaman ben bir arayayım kendisini. Simitlerinizi yiye durun. Kalanını birazdan düşünürüz.
0: Haydi bismillah.
3: Çıtır çıtır.
0: Selim, sen ne düşünüyorsun? Yesene.
6: Galiba simitçi abi bana fazla para üstü verdi. Aceleyle buraya gelirken saymamıştım ama aklıma takıldı. Şimdi hesapla.

0: bakalım tekrar. Gerçekten de fazla vermiş.
1: Aa, iyi ki fark ettin. Geri veririz. Ama önce simitlerimizi yiyelim.
2: Çocuklar, Ahmet amca biraz rahatsızmış. Ben gidip kendisini ziyaret edeceğim.
0: Biz de gelelim mi hocam? Belki yardım edeceğimiz bir şeyler olur. Hasta ziyaretine simit gider mi hocam?
2: Gider tabii. Hadi o zaman gidelim.
0: Ben gelemem. Simitçiyi bulup parasını iade etmem lazım.
1: Ben de Selim'le gideyim. Size yetişiriz.
2: Anlaştık o zaman. Galip, Mustafa, haydi.
1: Koş Selim, koş.
0: Allah! Ahmet amcanın evi uzakmış hocam. Arabayla mı camiye geliyordu?
2: Havalar bozuk değilse yürüyerek gelir.
0: Ahmet amcaya bu yolu yürüyüp namaza geldiği için ödül vermek lazım.
2: Zaten düzenli olarak ödülünü alıyor.
0: Gerçekten mi hocam?
2: Tabii ki gerçekten. Peygamber Efendimiz cemaatle namaz kılan tek başına kıldığı namazdan 27 kat daha fazla sevap alır buyuruyor.
0: Demek ki hocam cemaatte mülayim olan sevapta galip oluyor.
2: Aynen öyle Galip. Ödüller bitti mi peki? Bitmez. Namaza gitmek için atılan her adımdan dolayı da ayrıca bir sevap var.
0: Ooo, çok iyiymiş hocam.
2: İyi tabii. Senin gibi ifade edecek olursak nefsimize galip, cemaate mülayim olmalıyız.
0: Hocam, adeta düşüncelerime tercüman oldunuz. Teşekkür ederim. Hocam, bunu demeseniz iyiydi. Havasından geçilmez şimdi.
2: Ahmet amcanın iyi olduğunu öğrendik şükür. Ama şimdi de çocuklar ortada yok.
0: Ben de merak ettim. İnşallah önemli bir şey yoktur hocam. Simitçiyi görürsek ona soralım. Olmazsa evlerine bakarız.
1: Nerede kaldı bunlar?
0: Hadi onlar yok. Cemile de yok.
1: Cemile'yi karıştırmasak diyorum.
0: Öyle deme ya. Hızır gibi yetişiyor kız. Hakkını yemeyelim şimdi.
1: Hızır kim ya? Yeni mi tanıştınız? Benim neden haberim yok? Siz bensiz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Ha?
0: Salih! Salih! Hızır gibi yetişmek. Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
1: Başladık yine. De hadi de.
0: Bir insanın başının çok sıkıştığı, çaresiz kaldığı zamanlarda hiç beklemediği bir şekilde ona yardım edilmesine diyoruz.
1: Aa! Ben de diyorum, ninem ambulansa neden Hızır acil diyor. Demek bu yüzden.
0: Yine aydınlandın. Hadi gene iyisin.
2: Çamur, oynamak mı istiyorsun sen? Akıllı oğlum.
1: Hocam.
0: Hocam. Uhu. Merhaba.
2: Selim, Salih, orada ne işiniz var?
1: Bu köpek bana gıcık diyorum. Kimse inanmıyor hocam. Ne zaman onunla karşılaşsam kendimi bir ağacın tepesinde buluyorum.
0: Ayrıldığımızdan beri burada mısınız yoksa? Aynen kardeşim, ağaç oldum.
1: Hızır gibi yetiştiniz. Kurtarın bizi.
0: Ben aslında inerdim hocam ama çamur hiç kalkmadı oradan. Cemile bile geçmedi sokaktan. Cemile de Ahmet amcalara geçmiş olsuna gitmiş. Hele diyorum, mutlaka bir sebebi olmalı. Yoksa çoktan yetişirdi. Selim, abartma kardeşim. Bak biz geldik.

0: Ah anneciğim. Bu kez kesin bittim.
1: Artık seni terzilik de kurtarmaz. Çalışıp para kazanman lazım. Sana kıyafet dayanmıyor.
2: Canın sağ olsun Salih. Olur böyle bazen.
0: Bazen mi hocam?
1: Hadi camiye. Siz gidin. Bizim yarım kalan bir işimiz var.
3: Nasıl mutlu oldu gördün mü?
1: Evet ya. Çok teşekkür etti. Oysa para zaten ona aitti. Bir de üstüne dua aldık.
0: Bu işte hallolduğuna göre... Sıra geldi gömleği anneme göstermeye.
1: Allah yardımcın olsun kardeşim.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen...

0: gereken yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
1: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
2: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
2: Gerçekten harika bir şey.
3: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
2: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
1: O zaman ne duruyoruz?
4: İyilik için.
1: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
2: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
3: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
5: Buyurun.
3: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun.
5: İyilik Habercileri evi.
3: Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
5: Evet dostum. Teşekkürler.
3: Sağ olun.
5: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
3: Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
2: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
6: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
2: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
3: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
2: Bu kadar çabuk mu?
3: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
2: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu

0: geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
1: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
2: Nasıl? Çalmışlar.
1: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
2: Hayır. Yok. Çalmışlar.
1: Ne dediğin anlaşılmıyor Mia? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taşı uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
5: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
6: İyilik için.
7: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
5: Peki Badem?
7: Badem?
5: O bizim köpeğimiz.
7: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
5: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
8: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
8: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
9: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
8: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
6: Badem! İyilik!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
10: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
10: Ben ne dedim?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısı.

0: babasıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Doğa! Doğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Sema. Biraz yavaş olalım kızım. Ben daha temizliğe başlamadan yoruldum.
1: Babacığım, sana söylüyorum sen otur dinlen ben hallederim diye.
0: Olur mu öyle şey kızım? Allah sağlık sıhhat versin. Gücüm kuvvetim yerindeyken sana yardım edeyim.
1: Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben bakarım.
2: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elif'cim. Bugün temizlik var. Uçuş olmayacak. Gelmene gerek yok demiştim. Unuttun mu yoksa?
2: Unutmadım Sema abla. Baksana bezime. Temizliğe yardıma geldim.
1: Ama küçüğüm yorulursun.
2: Bir şey olmaz Sema abla. Balona binip gezerken iyi. Temizliğe gelince kaçmak olmaz.
0: Aferin sana Miço. Gördün mü Sema ablası? Bizim Miço'muz maydanozu yerken... sapına gelince yapacak miçolardan değil.
2: O ne demek Agah dedi?
0: Bu bir atasözü Elifciğim.
2: Maydanozu yerken sapına gelince ne anlama geliyor bu atasözü?
0: Anlamını sen az önce söyledin Miço. Bir işin güzel, keyifli, eğlenceli taraflarını yaparken iyi... ama meşakkatli taraflarına gelince kaçan kişiler için söylenir.
2: Anladım, ne güzelmiş. Sapına gelince

0: Sevgili dikkat balonu mürettebatı, an itibariyle temizlik sahasına ulaşmış bulunuyoruz. Köşe bucak işe girişip tertemiz yapalım dikkat balonunu.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Müslüman temiz olur arkadaşlar. Hadi sıvıyın kolları da koyulalım işe. Siz temizlik yaparken ben de onarılacak yerleri halledeyim.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Hadi Allah kolaylık versin.

0: Hepinizin ellerine sağlık. Allah sizden razı olsun. Tertemiz oldu dört bir taraf.
1: Allah senden de razı olsun baba. El birliğiyle tertemiz yaptık dikkat balonunu.
0: Hadi öyleyse gidelim evimize de biraz dinlenelim.
2: Durun durun, nereye?
1: İşimiz bitti. Eve gidelim Elif.
2: Bugün dikkat öyküsü yok mu?
0: Bugün temizlik günü Elif.
2: Ama dikkat balonu öyküsüz olmaz.
1: Ama hiç yolcumuz yok ki. Kime anlatacağız? Kim yarışacak?
2: Agah dede ve sen yarışın. Bugün öyküyü ben anlatayım.
0: Güzel fikirmiş. Üstelik Elif haklı Semacığım. Dikkat öyküsüz dikkat balonu olur mu hiç?
1: Olmaz tabii. Hadi o halde. Sizi şöyle alalım Elif Hanım.
2: Ben de sizi karşı tarafa alayım arkadaşlar.
1: Ben balonu havalandırıp geleyim.

0: arkadaşlar, dikkat balonuna hoş geldiniz. Çok şükür sorunsuzca havalandığımıza göre sıra geldi dikkat öyküsüne. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Çok dikkatlice dinleyin. İçinden sorular soracağım.
1: Soruları bilirsek ne olacak Elif Hanım?
0: Doğru cevap veren bir puan alır. En çok doğru cevap veren de kazanır.
1: Peki ya kaybeden?
0: Bu yarışın kaybedeni yoktur ki. Güzel manzaranın tadını çıkartıp güzel bilgiler öğrenirsiniz. Ne anlatsam? Ninemin anlattığı öyküyü anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde Mumu adında 5 yaşında küçük bir çocuk yaşarmış. Bu Mumu suyu hiç sevmezmiş. Bütün gün gezer, dolaşır, oynar ama elini yüzünü yıkamaya gelince hep kaytarırmış.
2: Aa, ama bu doğru değil ki.
0: Evet, annesi Mumu'yu, oğlum dışarıdan geldiğinde elini yüzünü yıkayıp temizlemelisin deyince Mumu da, anneciğim artık eve geldim, kimse görmez ki kirli olduğumu demiş.
1: Ama temizliği başkaları için yapmayız ki.
0: Evet Agah dedi, Mumu bunu bilmiyormuş. Annesi de ona, oğlum temizliği kendi sağlığımız için yapmalı, hijyen kurallarına uymalıyız demiş. Mumu da istemeye gitmiş, ellerini yüzünü yıkamış.
1: Aferin Mumu'ya.
0: Ama suyu hiç sevmiyormuş. Yıkandığı için oturup ağlamış. Sonra bir gün banyo günü gelmiş. Soba yanıp sular ısıtılmış. Herkes yıkanmış. Yıkanma sırası Mumu'ya gelince Mumu mızmızlık yapmış. Annesi ısrar etse de Mumu banyoya girmek istememiş.
2: Aa, ama olmaz ki.
0: Mumu bakmış ki annesinden kaçış yok. Aklına bir fikir gelmiş. Kendi kendine, banyoya girer biraz beklerim. Sonra havluya sarılıp çıkar yıkandım derim diye düşünmüş.
1: Eyvah, herkesi kandıracak.
0: Evet, çok kötü bir şey bu. Ama Mumu öyle olduğunu bilmiyormuş. Banyoya girmiş, biraz bekleyip havluya sarılıp çıkmış ve herkesi kandırmış. Sonra bu durumu çok sevmiş Mumu. Ne zaman elini yıkaması gerekse banyoya gidip geri geliyor, yıkadım diyormuş. Sabahları yataktan çıktığında yüzünü yıkamak yerine gözlerini ovuşturup banyodan çıkıyor. Annesi sorduğunda yıkadım diyormuş.
1: Bak sen şu haylaz Mumu'ya.
0: Ya işte böyle. Mumu işin kolayını buldum sanıp herkesi kandırıyormuş. Ama bilmediği bir şey varmış.
2: Neymiş o?
0: Aslında kendini kandırıyormuş. Mumu yıkanmaya iyice kötü kokmaya başlamış. Sokağa çıkıp arkadaşlarının yanına gittiğinde arkadaşları ondan kaçar olmuş.

0: Eh, olacağı buydu.
1: Mumu da benimle oynamazsanız oynamayın. Ben de kendi kendime oynarım deyip arkadaşlarının yanına gitmemiş.
2: Gördün mü? Yapayalnız kaldı.
1: Üstelik hiç temizlenmediği için öyle kirlenmiş, öyle kirlenmiş ki bu kadar kirlenmek onu hasta etmiş. Yataklara düşmüş. Hastalıktan kıvranırken bir gece rüya görmüş. Rüyasında hamamda bol köpüklü sular içinde yıkanıyor. Bu da onu iyileştiriyormuş. Sabah olur olmaz annesine, "Anne, beni hamama götürün." demiş. Annesi buna çok şaşırmış.
3: Götürmüşler mi hamama?
1: Evet, bir güzel yıkanmış, paklanmış, tertemiz olmuş. Temizliğine dikkat ettikçe onu hasta eden zararlı mikroplardan arınmış. Hastalığından da kurtulmuş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. Mis gibi sabun koktuğu için arkadaşları ondan kaçmamış. Hep birlikte oyunlar oynayıp mutlu olmuşlar. Mumu da temiz olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış ve o günden sonra hiç kirli gezmemiş.

0: Evet, öykümüz bitti. Sıra geldi sorulara.
1: Yaşasın.
0: Mumu kaç yaşındaydı?
2: 5.
0: Aferin Sema abla. 1 puan oldun. Agah dede dikkatli dinle. Doğru cevap vermen gerek. Mumu neden ağlamıştı?
3: Mumu suyu hiç sevmiyordu. Elini yüzünü yıkadığı için de ağlamıştı.
0: Evet Agah dede, doğru cevap. 1-1 berabere. Son sorunuz geliyor. Mumu neden hamama gitmek istemişti?
4: Hastayken rüyasında hamamda yıkandığını görmüştü. Temizlenince iyileştiğini görüp hamama gitmek istemişti.
0: Evet Sema ablacığım, tebrikler. Çok dikkatli bir dinleyicisiniz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
4: Ne kazandım?
0: Normalde balon maketi veriyoruz. Bir de rozet. Ama onlar yanımızda değil. O yüzden bugünün kazananı olarak bizden kucak dolusu sarılmak ve öpücük kazandınız.
4: Ay, ne güzel.
3: Hani bu yarışmanın kaybedeni yoktu?
0: Tabii ya Agah dede. Sen de gönüllerin şampiyonusun.
3: Bugün için hepinize çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin.
4: Amin. Senin de babacığım.
3: Güzel bir gün oldu. Temizlik yaptık, tadilat, tamirat yaptık.
4: Yarışma yaptık. Dünyanın en tatlı miçosundan öpücük kazandık.
0: Ben de çok eğlendim. Ninem'in hikayesini size anlatmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.
3: O nasıl söz? Biz teşekkür ederiz.
0: Sayende bir kez daha hatırladık temiz olmanın değerini.
3: Temiz olmak hem bizlerin görevidir hem de sağlık için önemlidir. Ha, biliyor musunuz çocuklar? Bundan yüzyıllar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yabancı rahip Osmanlı'ya gelmiş. Ülkesine döndüğünde bir kitap yazmış. İstanbul'daki temizliğe hayran oldum demiş. Müslümanların günde 5 vakit abdest alarak temizliklerine dikkat etmelerinden, sokakların tertemiz oluşundan, esnafın elbiselerinde tek bir leke dahi bulunmayışından söz etmiş.
4: Ya, üstelik bu 1500'lü yıllarda oluyor. Birçok ülke temizlik konusunda çok çok gerideyken biz temizliğimizle dünyaya nam salmışız.
3: Ve bunu başka ülkelere de öğretmişiz. Müslüman temiz olur. Rabbimizin ona verdiği bedenine iyi bakar. Sağlığına, sıhhatine de dikkat eder.

0: Allah! Tüh! Gitti ota.
1: Aa, ne yapacağız?
0: Alırız bir şekilde. Asya, iyi misin kızım?
1: Şey, iyiyim Temel amca.
0: Neden bağırdın?
1: Hiç. Elimi tut Temel amca.
0: Bence sen oltayı tut. Bir daha düşerse bulamayabiliriz.
1: İyi misin Temel amca?
0: İyiyim, iyiyim. Allah'tan oltayı kurtardık.
1: Özür dilerim. Hep benim yüzümden oldu.
0: Önemli değil Asya. Sadece korktuk.
1: Hem de ne korkmak. Sırf çorabım delik diye insan bu kadar bağırır mı?
2: Ne yapayım? Ayağının üstünde böcek var sandım. Delik olduğunu anlamadım.
0: Neyse ki sadece küçük bir delikmiş.
1: Bir türlü anlamıyorum. Bu aralar sürekli deliniyor çoraplarım.
0: Delinir tabii. Tırnağını kesmemişsin.
1: Aa, doğru. Geçen gün bütün tırnaklarımı kesmiştim. Bunu kesmemişim.
2: Neden bunu kesmedin?
1: Bilmem. Unuttum herhalde.
0: Peki tırnaklarını sırayla mı yoksa karışık mı kestin?
1: Karışık sanırım.
0: Şimdi anlaşıldı.
2: Anlaşılan ne Temel amca?
0: Tırnak keserken belirli bir düzene göre kesmek gerekir Eymen. Yoksa şaşırırsın.
2: Doğru. Ayrıca tırnaklarını bu kadar uzatması da yanlış bence.
1: Hiç de bile. Her gün tırnak mı keseceğim?
0: Aslında Asya doğru söylüyor Eymen.
1: Yani her gün tırnak mı keseyim?
0: Sana her gün tırnak kesmeni söylemedi. Bu kadar uzatmaman gerektiğini söyledi.
1: Ama tırnaklarım uzun olursa... Asya'yı korkutabilirim.
0: Peki ya mikroplar?
1: Mikroplar mı? Nasıl yani? Onları da mı korkutayım?
0: Hayır. Tırnakların uzarsa tırnak diplerinde mikroplar birikir. Bu da sağlığımızı olumsuz etkiler.
1: Evet.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
2: Tırnaklarımızı uzayınca...
1: Kesiyoruz.
0: Aferin size.
2: Tırnak kesmenin çok önemli bir avantajı da var hem.
0: Öyle mi?
1: Neymiş o?

0: yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
3: Bagadago.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Bon, Vettel.
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
1: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
1: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
1: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Aa, yoksa...
1: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
1: Hayır.
3: Kim o zaman?
1: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
1: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır.
1: Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: 침대.
1: yakaladın ama yemek canavarını değil de çel canavarını yakaladın.
2: Abla, sence bu sefer işe yarayacak mı?
1: İnşallah. Bakın şimdi. Yemek canavarı sandviçe aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
3: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
4: Çocuklar, ne haber?
2: Dayı!
5: İmdat! Abla! Esir alanda imdat! Yardım edin!
6: Zeki, ne yaptın yine?
4: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
3: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
2: Hem de izin almadan.
4: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Değil mi?
1: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
4: Tabii.
3: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
4: Ya ne denirmiş?
3: Şey ne denir anne?
7: Buna parazit yaşam denir oğlum.
4: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
7: Yani başkasının sırtından geçinmek. Ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
4: Al işte. Doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
8: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
9: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
7: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
10: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
2: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
4: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
2: Tabii.
4: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Ay, oh. Son günün.

0: Ne oldu Sincap Efendi? Bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki, bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
0: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Yeterince hızlı koşamadın mı?
1: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar.
0: Ay. Al oğlum, iyi gelir.
1: Sağ ol anne. Oh, ay. He, parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın. Sincapları, arıları kafeslere kapatmayın. Doğadaki canlı hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım hep birlikte.

0: Sana bir sır vereyim mi?
1: Ne yapayım ben sırtı? Benim sırtım bana yeter.
0: Sırt demedim yahu. Sır dedim.
1: Aa, sır. Ver bakalım. Bayılırım sırlara. Ay, aman ayağım. Ayağım.
2: Sanırım artık bu sahne bize yetmiyor hanım.
3: Öyle görünüyor Abidin. Baksana, dekordan hiç yer kalmadı. Sahneden düşecek çocuklar.
2: Yapabilir miyiz bunu garip?
4: Yaparız, yaparız usta. Tıpkısının aynısını yaparız.
2: Hadi öyleyse, bismillah diyelim. Artık Düdüt'ün sahnesi bize yetmiyor. Genişletelim, büyütelim.
4: Güzelleştirelim usta, güzelleştirelim.
2: Evet, her şey tamam. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.
4: Dur dur usta, bak bunu unutmuşuz.
2: Ama Düdüt tas tamam görünüyor. Hem ne demişler? Ustanın iyisi parça arttırır. Ben basıyorum düğmeye. Bismillah. Eyvah! Ne oldu öyle?
5: Usta, parçayı takmadık dedim sana.
2: Evet, demek ki usta bu sefer iyiliğinden değil, bilgisizliğinden parça arttırmış. Hadi garip, tekrar işe koyulalım. Akşam gösteri var. Bunu halledemezsek yandık. Bu sefer tamam gibi ha garip?
5: Hayırlısıyla bu sefer tamam gibi usta.

Allah, maşallah. Ay ne güzel oldu usta. Harika oldu usta.

0: Ta-ta-ta-tam. Açılmadı.
1: Ey Ali, Heybeli Tiyaklı köyümüzdedir. 5 dakika içinde meydanda toplaşalım.
2: Eyvah, anons da yapıldı. Ahali 5 dakika içinde gelecek.
3: Neden açılmadı? Şimdi ne yapacağız? Yandık. Mahvolduk.
0: Herkes sakin olsun. Sakin olsun herkes. Olsun sakin herkes. Sakin herkes olsun. Eyvah, iş açtık. Başımıza iş açtık.

0: sakin olun demedim mi? Neden telaş yapıyorsunuz ki? Nasıl çalıştı bu garip?
1: Güvenlik için otomatik kilidi koyduk ya usta, unuttun mu?
0: Sahi ya. Hay Allah. Ay yükseldi. Ateş böcekleri minicik ışıklarını yaktı. Seyirci yerini aldı. Perdemiz kalktı. Işıklarımız da yandığına göre demek ki oyun vakti geldi, çattı. Efendim, bugün sevimli kamyonetimiz Düt Düt'ün yenilenmiş sahnesiyle karşınızdayız.
2: Pek güzel olmuş. Geniş geniş.
3: Heybeli tiyatro. Heybeli tiyatro. Hep heybeden seçiyorsunuz konuyu ama bugün Düt Düt'ün yeni sahnesi için oynayın.
2: Öyle ya. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Bu konuyu oynayın.
3: O ne demek teyze?
2: Şey demek kızım.
0: Bulunduğu mekanı değiştirmek insana iyi gelir anlamında bir söz küçüğüm. Mekan değişikliği yapmak ya da mekanın kendisinde değişiklik yapmak gibi durumlarda kullanılır.
3: Tamam o zaman, çok güzelmiş. Oynayın hadi tepkili mekanda. Tepsili mekan. Ne mekanıydı teyze?
2: Tebdili kızım, tebdili. Yani değiştirmek.
0: Tamam tamam. Biz mekan değiştirmek, mekanda değişikliğe gitmek olarak oynayalım. Tabii tüm seyircilerimiz de kabul ediyorsa.
1: Usta, diyorum ki şu bakkal dükkanımızı bir elden geçirsek.
0: Nereden çıktı şimdi o?
1: Baksana usta, yerler eski. Toz kalkıyor, ürünler toz oluyor.
0: İyi ya işte. Ürünler toz olduysa sen de siliyorsun.
1: Ama raflar da eski usta.
0: Eski ise eski canım. Rafları satmıyoruz ya. Rafın üzerindeki ürün yeni olsun yeter. Durduk yere masraf çıkarma.

0: Hayırlı işler Garip Efendi.
1: Teşekkür ederim Hacer Hanım. Buyurun.
0: Elhamdülillah.
2: Yerha mükellah.
0: Burada ne çok toz var. Benim toza alerjim var.

0: Ai.
1: O manavlar. Ne oldu öyle?
0: Ne olacak? Dükkanda her şey öyle eski ki nereye el atsak elimizde kalıyor. Neyse. Sen ne alacaktın kardeşim?
1: Aman aman kalsın abi. Bir şey almayacağım ben. Dükkan tepemize yıkılmadan gideyim bir an evvel.
0: Sabahtan beri her gelen müşteri bir şey almadan gidiyor. Bu gidişle batıp gideceğiz.
2: Evet, bakalım bugün ne kadarlık satış yapmışız. Amanın, aman diyeyim. Ne oldu garip? Hırsız mı girdi dükkana?
3: Ne hırsız?

0: Usta?
1: Kasada hiç para yok. Belli ki hırsız girmiş.
0: Usta, bizim dükkana hırsız girse buranın virane haline acır da kasamıza para koyar.
1: Neden kasada hiç para yok öyleyse?
0: Satış yapamıyoruz usta. Müşteriler kaçıyor. Her şey eski. Neye el atsalar ellerinde kalıyor. Onlar da kaçıp aşağıdaki bakkala gidiyorlar.
1: Ne? Aşağıdaki bakkala mı? Onun ne özelliği varmış ki?
0: Ha, ne özelliği olacak usta? Tertemiz dükkan. Rafları yepyeni. Boyası badanası tertemiz. İnsanın baktıkça içi açılıyor.
1: Sen nereden biliyorsun öyle olduğunu?
0: İş görüşmesi için gittim bugün.
1: Ne? Beni bırakıp gidecek misin?
0: Ben seni bırakmam usta. Ama bu gidişle sen beni bırakmak zorunda kalacaksın.
1: Niyeymiş?
0: Bir iki güne dükkan komple yıkılacak da ondan. Baksana ayakta zor duruyor.
1: Ama abarttın canım. Boşuna masraf çıkartma.
0: Bu masraf değil usta. Aslan yattığı yerden belli olur. İnsanın hayırlısı bulunduğu yeri güzel kılar.

0: Hayırlısıyla bugün de gösterimiz bitti.
1: Seyirci çok alkışladı, çok.
2: Düdüt'ün sahnesi de çok güzel oldu.
3: Şu ekibin güzelliğine bak maşallah. Allah ağzımızın tadını bozmasın canım.
0: Amin.
4: Hanım, diyorum ki yarın da evi biraz genişletelim.
0: O nasıl olacak?
4: Balkonu salona katalım mesela.
0: Abidin, yine başladın abartmaya.
4: Abarttım değil mi? Evet, abarttım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: lanet çocukta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocuklama, susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı? Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ha?
1: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım gelin. Zeynep sen buraya otur. Yusuf sen de bu sandalyeye.
1: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep televizyonun sesini arttır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
3: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin sonra değiştirelim.
1: Of dayı, boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
3: Ben de istemiyorum.
1: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
1: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
3: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
1: Yeni icat mı?
0: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
3: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcığım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
1: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
3: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcığım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
0: Mandal.
3: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
3: Yandık.
0: El.
1: Ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
1: Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
2: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
3: Ay, kaçın, canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
3: Dayı.

0: Eyvah! Fideler boynunu bükmüş. Dün akşam bahçeyi sulayacaktım, unutmuşum. Hay Allah! Hava çok sıcak değil bugün. Şimdi sulayabilirim bence. Güvercin dostlarım, size de sıra gelecek. Önce toprağı bir doyuralım.
1: Seni anneme söyleyeceğim. Öğlen vakti bahçe sulanmaz.
0: Ne yapayım, dün unutmuşum. Hem hava durumuna baktım ben. Çok sıcak olmayacak bugün.
1: Olsun, ben yine anneme söyleyeyim de.
0: Anneme söylemezsen sana dondurma alırım.
1: Bugün için dondurma yemeye iznim yok. Ama beni ormana götürürsen anlaşabiliriz.
0: Ama ormanda mavi canavar var.
1: Mavi canavar gidince götürürsün sen de.
0: Mavi canavar gidince mi? Sen karavanın bir yerlere gittiğini biliyor muydun?
1: Of abi, gitmedi tabii ama gidecek.
0: Ne zaman gidecek?
1: Bugün.
0: Nasıl yani?
1: Canavarı Bekçi amcaya şikayet ettim. Bana söz verdi, bugün kaldıracaklarmış. Abi, ne yaptın? Elbisem sırılsıklam oldu.
0: Cemre'cim sen şimdi git üstünü değiştir. Sonra da bahçeye gel. Bugün güvercinleri sen besleyeceksin.
1: Ya, yaşasın. Güvercinleri besleyeceğim.
0: Hadi hemen git, üstünü değiştir.
1: Güvercin dostlarım, bekleyin beni.
2: Dede, kırmızı alarm, kırmızı alarm.
3: Dede, Bekçi amca mavi karavana doğru harekete geçti dede. Kırmızı alarm. Dede,
2: mavi karavan tehlikede. Bekçi amca, neredesin? Kırmızı alarm, kırmızı alarm. Bekçi amca karavana yaklaşıyor dede, kırmızı alarm.
3: Dede, mavi karavan tehlikede. Dede, kırmızı alarm, kırmızı alarm.
4: Evet efendim. Mavi bir minibüs efendim. Hurda halinde. Ormanın ortasına terk edilmiş. Birazdan fotoğrafını çekip size göndereceğim efendim.
0: Fotoğrafını mı çekecek? Eyvah! Hay Allah! İlk iş bir gözetleme kulesi yapacağım. Dede! Orada mısın?
1: Geldim dostlarım. Ama ben size yemek getirdim. Afiyet olsun. Alın bakalım, merak etmeyin. Daha çok yememiz var.
4: Bugün aldırabilir misiniz peki? Tamamdır efendim. Çok teşekkürler.
0: Dede! Orada mısın? Dede! Acil durum var. Açar mısın? Eyvah! Dedem uyumuş. Uykusu çok ağırdır. Ne yapacağım ben şimdi? Karavanı elimizden alacaklar. Bir şeyler yapmam lazım. Karavanı görünmez hale getirmem lazım. İçeri giremiyorum ki. Ah, dedemi bir uyandırabilsem. Dedemi hangi ses uyandırabilir? Buldum. Namaza davet sesi. Ezan. Ezanı duyunca uyanır dedem. Ama daha ikindinin okunmasına çok var. İş başa düştü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Aziz Allah Celle Celaluhu.
0: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
4: Ezan mı okunuyor? Yok canım, bu saatte ne ezanı?
6: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne

0: ama bu yalnızca sabah ezanında okunur uyandırmak için. Namaz uykudan hayırlıdır demek. Çelebi'nin sesi bu. Beni uyandırmaya çalışıyor evladım.
1: Dede, görünmezlik.
0: Ha?
2: Önce bir fotoğrafımızı çekelim. Ha?
1: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür.
3: Mavi minibüsten buradaydı.
4: Allah Allah. Gaza basıp gitme diye bu hurda yığını. Kaldırmışlar demek. İyi. Benim istediğim de buydu. Efendim, kaldırmışlar hurda yığını efendim.
3: Sizi de meşgul ettim. Oh,
1: ne maceraydı ama.
0: Sabah ezanı.
1: Ne yapayım dede? Aklıma başka bir fikir gelmedi.
0: Fevkalade, fevkalade.
1: Az kalsın karavanımızı alacaklardı bizden.
0: Hakkın var. Büyük bir tehlikeyi sayende atlattık evlat.
1: Bu arada bir gözetleme kulesine ihtiyacım olduğunu fark ettim dede. Halkımı ve mavi karavanı koruyabilmem için bu şart.
0: Bekçi görevini yapıyor evladım. Onun da maksadı mahalleyi korumak.
1: Kule olmazsa sur yapalım dede ya da hisar.
0: Hisar mı? Ama ormana hiçbir şey inşa edemeyiz biliyorsun.
1: Zaten gerek yok dede. Ben ağaçlara tırmanarak da etrafı gözetleyebiliyorum.
0: Ha, değil mi ya?
1: Oo, yolculuk mu var?
0: Hisardan bir boğaz keyfini hak etmedik mi sence?
1: Hak ettik tabii.
0: Oh.

0: dede burası muhteşem.
1: Öyle tabii. Kimin eseri?
0: Fatih Sultan Mehmet.
1: Senin sultanın, senin komutanın Sultan Mehmet Han. Hisarı anlatmak sana düşer.
0: Hatırladığım kadarıyla Rumeli Hisarı İstanbul'un fethinden 2 yıl önce inşa edilmiş.
1: Aferin evlat. Peki bu devasa yapı ne kadar sürede inşa edildi biliyor musun?
0: Ne kadar sürede?
1: Yalnızca 4 ayda.

0: Tabii, fetihten önce tamamlanması gerekiyordu.
1: Çünkü?
0: Çünkü Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığında denizden saldırıya uğramak istemiyordu.
1: Aynen öyle evlat. Bu nedenle komutanlarına hisarın yapılmasını emretti ve planını da bizzat...
0: Kendi mi yaptı? İnanılmaz.
1: Peki hisar planının Peygamber Efendimizin ismine denk gelecek şekilde tasarlandığını biliyor muydun?
0: Ya harika. Sultan Mehmet ne güzel düşünmüş.
1: Ecdat böyle inceliklere çok dikkat ederdi evlat.
0: Bunlar nedir dede?
1: Bunlar o dönemdeki savaşlarda kullanılan toplar evladım. İlahi çocuk.
0: Bunlar Bizans zamanından kalma değil mi dede?
1: Evet evlat. Hisarın yapımında az bir miktar Bizans döneminden kalma malzemeden istifade edilmiş.
0: Ne kadar yüksek.
1: Burası hisarın en yüksek kulesi. 28 metre yüksekliğindeki Saruca Paşa Kulesi. Dokuz katlı kulenin en üst katındayız. Sultan Mehmet'in fethi öncesinde kaldığı divanhane.
0: Çok ilginç bir yer. Sesim çok tuhaf geliyor.
1: Bu mekanın akustiği bugün bile ziyaretçileri hayretler içinde bırakıyor.
0: Bekçi amcayla bugün köşe kapmaca oynadık ama ödül çok güzel oldu dede.
1: Elhamdülillah. Birazdan ikindi okunacak. Namazı da bu camide kılarsak mekanın keyfini iyice çıkarmış oluruz.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: İlahi çocuk.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Aa! Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet. Pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam. Duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım. Çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay hemen içelim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah. Çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Filfil'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Filfil mi bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.

0: Oğlunu tanıyor.
1: Ama baba.
0: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
1: Maalesef burası da kapalı.
0: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
1: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
0: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
1: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
0: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
1: Yaşa baba. O da ne?
0: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
1: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
0: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
1: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
0: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: İhram bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat, yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem, ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur, çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçım.
1: Evet, bu da bir kuraldı, unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısınız?

Bize bir araba lazım.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden? Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi... Bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış kara başta tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya. Dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

Diyanet Çocuk'ta.

0: sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali.
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Ha? Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir...
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner, ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönüş? Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol!
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: Neyin arka sıra? J. Burada bir T sırası yok.
1: Hmm.

0: Orası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? bulunuyor. Gelip bakmak Hı? isterseniz Hı? başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bu Harun'un ayak sesi. Şimdi girer içeri. 3, 2, 1, 0. Ay, yanılmadım. Ne oldu ya?
1: Ay, neler olmadı ki?
0: Bu da ne?
1: Sence?
0: Allah Allah. Bu da ne?
1: Şuna bak dostum. Bu kutuda tamı tamına 1000 altın var.
0: 1000 altın mı?
1: Aynen kardeşim, 1000 altın. Düşünsene, tamı tamına 1000. Yani 100 değil, 200 değil, 1000 yani.
0: Anladık, 1000. Ama bunu nereden biliyorsun?
1: Kardeşim, hiç mi film izlemedin?
0: İzledim.
1: Define haritası bu. Nerede görsem tanırım.
0: İlginç. Nerede buldun peki?
1: Ulu Cami'nin deposunu temizliyordum. Taşların arasında bir kutu buldum. İçinde de bu vardı.
0: Sen izinsiz oraları mı kurcaladın?
1: Yapma dostum. Başka türlü nasıl temizleyecektim?
0: O da doğru. Ama yine de izinsiz alman iyi olmadı.
1: Onu da nereden çıkardın? Selim Hoca'ya bunu ödünç alabilir miyim dedim. O da işine yarayacaksa al ama geri getir dedi.
0: O neden aramamış Define'yi?
1: Bizim gibi maceracı değil.
0: Altınları bulunca ne yapacağız peki?
1: Çoğunu hayır işlerinde kullanırız. Azını da kendimize ayırırız.
0: Kulağa mantıklı geliyor.
1: Benimle misin? Hadi!
0: Tamam.
1: İşte benim adamım. Maceracı hafız. Maceracı Kur'an talebesi. Maceracı...
0: Tamam, uzatma.

0: oldu Fatma abla?
1: Bilmem. Harun ve Emin birbirlerine ıslık çaldılar.
0: Niye? Konuşmayı mı unutmuşlar?
1: Bu işte bir iş var.
0: Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben bu meseleyi çözerim.

0: kardeşim. Tenzilat bile yaparız.
1: Tenzilat mı?
0: Geçen gün Hakkı Baba konuşurken duymuştum.
1: Ya Harun, her duyduğun kelimeyi her yerde kullanma.
0: Niye? Kötü bir şey mi?
1: Tenzilat indirim demek.
0: O zaman teşkilat yaparız.
1: Of!
0: Tamam tamam. Tadilat yaparız. Ama ulu camide ve çifte minareli medresede de yapalım.
1: Yaparız tabii.
2: Ne yapıyoruz?
1: Zehra abla?
2: Evet benim.
0: Sen nereden çıktın abla ya?
2: Çıkmadım, girdim. Aha da şu kapıdan.
1: ne konuştuğumuzu duydun mu?
2: İşte, biraz kulak misafiri oldum.
1: Ne duydun mesela?
2: Ulu camide, çifte minareli medresede ve taşhanda tadilat yapıyoruz. Hatta tenzilat ve teşkilat da yapıyoruz.
0: Of, sen kulak misafiri olmamışsın ki abla. Bildiğin ev sahibi olmuşsun.
1: Hakikaten Zehra abla ya, bu nasıl bir kulak?
2: Boşuna dedektif Zehra demiyorlar bana. Ay, çok heyecanlı.
1: Aslında çok da heyecan meraklısı değilim. Ama sonuçta bulacağımız defineyle hayırlı şeyler yapacağız.
0: Biraz da kendimize ayıracağız tabii ki.
2: Gerçekten mi?
1: El emeği gibi düşündük.
2: Aa, ben dikiş kursu açmak istiyorum.
0: Ben de çiftlik evi yaptıracağım. Her türlü hayvan besleyeceğim. İnek, koyun, tavuk, at.
2: Anladık, anladık. Emin, sen ne yapacaksın?
1: Anneme babama yardım edeceğim. Artarsa da dünyayı gezeceğim. Yani param yettiği kadar.
3: Ne oluyor burada?
4: Fatma abla!
3: Adımı bildiğinizi biliyorum. Burada neler dönüyor onu anlatın bakalım.
2: Hiç.
0: Sen ne duydun?
3: Hiçbir şey.
0: Oh.
1: Neyse Fatma abla, işlerin vardır senin. Bize müsaade.

0: ulu orta define mi aranır ya?
1: Aynen. Bir gören olsa ne diyeceğiz?
0: Pardon, biz bir define arıyoruz da buralarda bir yerlerde olmalı. Nerede buluruz acaba?
2: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ortalık sakinken gelelim.
1: Ne kadar sakin mesela?
0: Çok sakin.
2: Öyleyse gece geliyoruz.
0: Sen var ya, çok akıllısın Emin.
1: Ben de tahmin ettim ki gece gelmemiz lazım. Öyleyse gidelim.
0: Sen o haritayı bana ver bence.
1: Nedenmiş?
0: Çünkü sen eve gideceksin. Yolda başına bir şey gelir.
1: Sen taşana giderken de gelebilir.
0: Yok ya. Niye sende kalıyor?
1: Peki sende niye kalıyor?
2: Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz?
0: Baksana, güvenmiyor bana.
1: Neden güveneyim? Sen de bana güvenmiyorsun.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor Peygamberimiz. Sizin yaptığınıza bak. 3 kuruşluk define için düştüğünüz hale bak. Bir de öz kardeşsiniz.
1: Ne oluyor ya? Haritayı sana vermedik diye mi böyle ahkam kesiyorsun?
2: Harun, ben bu işte yokum. Define de sizin olsun, haritada.
0: Ayıp ettin çocuğa Harun.
1: Öyle oldu galiba. Of. Of.
2: Barışmanıza sevindim.
1: Senin de beni affetmene sevindim.
0: Evet ya, çok yanlış bir konuşmaydı.
1: Öpürlü mü barışalım?
0: Hadi oradan.
2: Hadi çocuklar, bir an önce gidip gelelim.
0: Hadi.
2: Harun, emin misin doğru yerde olduğumuza?
1: Kesinlikle. Şimdi 30 metre daha ilerleyeceğiz. Sola dönüp 15 metre daha gideceğiz ve hedefe varacağız.
0: O zaman ilerleyelim. Ama nasıl hesaplayacağız kaç metre gittiğimizi?
2: Koca bir adım atarsak yaklaşık 1 metre ilerlemiş oluruz.
1: Çok iyi ya. O zaman başlayalım.
0: Hadi.

0: Eve gelince yol dönüyor.
1: Aferin Emin.
2: Teşekkürler.
0: Bir de dedektif olacaksın abla. Utan utan.
1: Asıl sen ablanla böyle konuştuğun için utan.
2: Hadi çocuklar başlayalım saymaya.
0: İşte bu.
1: Evet kesin bu. Harikasın Emin.
2: İnşallah doğru kutudur.
0: Doğrudur doğru. Sayarak geldik. Tesadüf olamaz.
2: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama insan yine de emin olamıyor.
0: Ya sen emin olmayacaksın da kim emin olacak? Adın Emin bir kere.
3: İlahi çocuklar, demek define aradınız.
2: Evet Hakkı baba.
4: Peki anladık. Elektrik şemasını harita, panoyu da define sandığı sandırız.
1: Dünden beri vardı bir haller sizde.
2: Ama biz...
3: Biliyoruz Emin'ciğim. Meseleyi yanlış anladınız. Fakat yine de parayı hayırlı işlerde kullanmak istemeniz çok güzel.
4: Bak ona sözüm yok. Pırıl pırıl bir hareket.
2: Evet, 10 numara. Allah razı olsun.
4: Madem define yok, öyleyse iş başa düştü.
2: Nasıl yani hocam?
3: Yani yapılacak tadilatları hep birlikte yapacağız.
2: Yani bedava.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim

0: babamız. Burada annemle yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: bayramımız kutlu olsun.
1: Haklı karınca.
2: Eğer mantarlara uygun miktarda yaprak lapası veremezsek verim alamayız.
0: Formülü açıklıyorum. Mantarın şapkasının çapı artı sapının çapı bölü mantarın uzunluğu.
2: Hadi herkes kendi mantarı için uygun miktarı hesaplayıp toprağına sersin. Peki, senden başlayalım Hayta.
0: Emin misin dostum?

0: Sıradaki. Ciddi olamazsın. İster misin hepsi ortalığa saçılsın?
1: Çıkan sonucu mantarın lezzetiyle çarpmışsın Dalyan.
2: Formüle göre benim mantarım için bu ölçekte bir lapa gerekiyor. Ama Dura yakında yağmur yağacağını söyledi. O yüzden daha az lapa gerekeceğini düşünüyorum.
3: Kura haklı. Hava durumunu hesaba katmadık.
4: Kura zaten hep haklı. Onun adı Haklı Karınca.
2: Ben yalnızca görevimi yapmak istedim.
5: Ne dedim ki ben?
1: Hava durumunu da değişken olarak denkleme eklersek... Şöyle oluyor. Bulduğumuz sonucu boğal nemden düşeceğiz.
3: Harikasınız çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ancak mantarlarınızı her gün kontrol etmeyi sakın unutmayın.
2: Ya, öğretmenim, Dura'yı unuttuk.
3: Aa, evet Dura. Hadi bakalım.
6: Geliyorlar.
3: Kim geliyor evladım?
6: Böcek sürüsü.

0: Duran'ın ses algılayıcılarının 2 günlük mesafeye ulaşabildiğini düşünüyoruz.
1: Yiyeceklerimizin büyük bir kısmı henüz açıkta. Bir kısmı kış için depolara kaldırılırken diğer kısmı yarınki bayram kutlamalarında servis edilecek.
2: Yarın meydandaki yiyeceklerin kokusu böcek sürüsünü yuvaya çekebilir.
3: Böcek sürüsü zaten yuvaya yönelmiş vaziyette kraliçem.
4: Bayram zamanı yakınlarda böcek sürüsü olmazdı. Bir şey onları rotalarından çıkarmış olmalı.
1: İklim değişikliği.

0: değişikliği Şurana, artan yağışlar bütün canlıları rotalarını değiştirmeye zorluyor.
1: Sürünün yiyeceklerin kokusunu almasını engellemeliyiz.
2: Acı akasya şurubu onları uzaklaştıracaktır. Yarına hazır olur kraliçem.
3: Biz de bu arada şurubu yayacağımız rotayı belirleriz.
1: İnşallah tedbirlerimiz işe yarar ve güzel bir bayram geçiririz.
2: Allah'ın izniyle işe yarayacak kraliçem. Biz de gönül huzuruyla yarın hep birlikte şükredeceğiz. Bugün çok sessizsin Kura. Her akşam okulda yaşadıklarını anlatırdın. Şimdi ağzını bıçak açmıyor.
4: Bugün pek bir şey olmadı.
2: Nasıl yani? Ders işlemediniz mi?
4: İşledik de işte sıkıcıydı.
2: Ne kadar daha su çeker bu Kura?
4: Bilmem ki.
2: Bilmen gerekmiyor. Ne görüyorsan söyle. Tahminlerinde hep haklı çıkıyorsun.
4: Öyle mi? Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
2: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
4: Peki o zaman. Bence bu kadar su yeterli.
2: Çok haklısın çocuğum.

0: endişelenmeyin kraliçem. Bayramımız kutlu olacak.
1: Öyle olmasını dilerim. Zorlu kış günlerinden önceki en büyük eğlencemiz bu bayram. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kışa girmeliyiz.
0: Elbette.
2: Görev tamamlandı kraliçem. Böcek sürüsü yön değiştirdi. Yuvadan uzaklaşıyorlar.
1: Oh, çok şükür.
3: Savaş kraliçe! Hoş geldin kraliçe!
1: Güzel yuvam. Bu yılda çok çalıştık ve kış hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi hep birlikte şükredeceğiz ve bu güzel günü kutlayacağız. Rabbimize hamdolsun.
4: Rabbimize hamdolsun.
1: Bayramımız kutlu olsun.
4: Bayramımız kutlu olsun.

0: Üzülürüm, üzerim.
1: İster misin bu tabakta?
2: Sakın ha Nazlı, sakın bir şey söyleme.
3: Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
3: Bırak Nazlı fikrini söylesin Hayta. O olacakları önceden görebiliyor.
5: Öngörü sahibi diyorsun.
3: Aynen öyle. O öyle söyledi diye olmuyor aksilikler. O çok dikkatli olduğu için aksiliklerin olacağını önceden kestirebiliyor.
1: Ah, çok teşekkür ederim kuracığım. Nihayet beni gerçekten anlayan biri çıktı.
3: Rica ederim Nazlı.
5: Peki ya Dalyan? O da çok cömert olmalı bu hesaba göre. Bizim de yememize izin veriyor sonuçta.
3: Dalyan aç kalınca kan şekeri düşüyor ve çok sinirli oluyor. Acı kuvvetiyle kimseye zarar vermemek için yemeği erteleyemez. Hı?
0: Bunları sizin için ayırdım. Gerisi bana yeter.
1: Ah, o şıra ateş böcekleri için Haytacığım. Gecemizi aydınlatmak istiyorsan devam et.
5: Peki ya Hayta? Bütün bu yaramazlıkları hangi yüce amaç için yapıyor acaba?
3: Ne için yapacak canım? Yaramazlık yaptığımızda başımıza gelecekleri görmemiz için.

0: Üzülmeyin kraliçem. Onun kaderi bu.
1: Onu öyle iyi anlıyorum ki Şurana. Zamanında aynı acıları ben de yaşadım.
0: Ama bakın, şimdi neredesiniz? Bu tablo sizin eseriniz. Karınca alemindeki en mutlu ve huzurlu yuva bizim sayenizde.
1: Rabbime şükürler olsun.
0: Anka'da bir gün böyle sarayının balkonundan mutlu yuvasını izleyecek sizin gibi ve şükredecek.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Yemek yapıyoruz.
1: Ah! Burada da anneme pasta yaparken yardım ediyordum. Gerçekten mükemmel bir yavru yengeçtim. Tabii ya. Mesela şu fotoğrafa bakın. Henüz yavru bir yengecim.
2: Kupa tutuyorsun. Hangi yarışmayı kazandın ki?
1: Kupalarımdan sadece biri.
3: Aa, ne kadar çok başarın var. Kupalara bakın.
1: Benim adım Yengeç. Ve yavruyken mükemmel bir yengeçtim. Annem ve öğretmenim, hatta arkadaşlarım benimle gurur duyardı.
4: Bu ne kupası?
1: Sayıyorum. Yılın en başarılı öğrencisi kupası. Oo, bu da en iyi tenis oyuncusu. Bu da en iyi patates toplayan kupası.
4: Bu en büyük kupa da nedir? Ha?
1: Bu mu?
4: Ne kadar parlak.
1: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz, kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ne günlerdi.
5: Bu nasıl olabilir? Her şeyin en iyisi olabilmek.
2: Lila, sen en iyi kuyruk balayı oyuncususun. Al bakalım.
4: Ben en iyiyim.
3: Lila, en iyi çiçek yetiştiricisi seçilmişsin. Tebrikler.
4: Evet tabii. Çiçekler.
5: Lila, sen Mercanya'nın en iyi pasta şefi seçildin. Bu kupa senin.
4: Lila, sen en iyisin. En.
2: Nasıl yani? Bu kupa en iyi kupası mı?
1: Evet Lila, bu kupa en iyilere veriliyor. Her konuda kusursuz olanlara. Önceden benimdi ama sen yaptığın her işte kusursuz olmayı başardın.
4: Artık benim öyle mi?
1: Senin.
5: Lila, hadi artık gidiyoruz. Okula geç kalacağız.
4: Güçlü, peki kupalarımı nasıl taşıyacağım?
5: Kupalarını mı?
2: Ha? Okul saati. Çok geç oldu. Hadi geç kalamayız. Ben de en iyi ve kusursuz olmalıyım.
4: Hayırlı günler öğretmenim.
6: Hayırlı günler incilerim. Hadi ders saati. Bu arada Lila nerede?
2: Bizden önce okula gelmiş olmalıydı.
6: Sınıfı kim temizledi böyle?
4: Ben öğretmenim.
2: Bunca işi ne zaman yaptın? Kusursuz ve en iyi balığım.
4: Hallettim.
6: Teşekkür ederiz Lila.
2: Rica ederim öğretmenim. Buyurun oturun.
4: Lila'da bir tuhaflık var sanki.
2: Ben de çözemedim.
4: Şşt! Arkadaşlar, ders başladı. Sessiz olun.
6: İncilerim, kil ve bu çarklarla istediğiniz eşyaları yapabilirsiniz.
5: Dönüyor.
6: Yüzgeçlerimizle dönen çarkların etrafındaki kile şekil vereceğiz. Herkes kendi çömleğini aynen böyle yapacak.
4: Ne yapacağız?
6: İstediğiniz şekli verebilirsiniz.

0: Bilirsiniz incilerim. Bakın, benimki bir küp oldu.
1: Bu çok eğlenceli. Kusursuz bir çömlek olmalı. Ben bir vazo yapacağım.

0: Olmuyor, olmuyor. Daha iyi olmalı. Baştan yapacağım.
1: Lila, sakin olmalısın incim.
0: Ama öğretmenim, en iyisini yapmalıyım. En iyisini.
1: En iyisi elinden geleni yaptığında ortaya çıkacaktır.
0: İşte en iyi vazo.
2: Oo, tek bir çatlak bile yok.
3: Şekli de çok güzel olmuş.
4: Tebrikler Lila.
0: En iyisini yapmaya çalıştım.
1: Çok da güzel olmuş. Hadi şimdi çömleklerinizi alın, kuruması için dizelim.
0: Durun durun, hepsini ben götürebilirim. Bunu aldım, bunu da, bunu da.
5: Dur Lila, hepsini taşıyamazsın.
0: Ben yapabilirim. Yaptığım her işi mükemmel yaparım.
4: Dur Lila, dur.
0: Olamaz. Hayır, ben her işi en iyi yapabilen bir balıktım.
3: Sorun yok Lila, üzülme.
1: Lila, hiç kimse her işi en iyi şekilde yapamaz. Hiçbir şey mükemmel değildir. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olur. Önemli olan telafi etmek.
0: Ama yengeç her işi en iyi şekilde yapabiliyor. Birçok kupası da var.
6: Pek de öyle değil Lila. Bugün beni işten çıkardılar.
4: Seni mi? Bu nasıl olur?
7: Araba yıkama işine girmiştim. Su yerine hepsine boya sıktım. Hepsinin rengi karban çorman oldu.
6: Ve beni işten çıkardılar.
0: Yani hata yaptın öyle mi?
7: Evet yaptım. Özür diledim. Ama ben de bir yengecim sonuçta. Bazen yanlış anlayabilir veya sakarlık yapabilirim.
0: Haklısın sanırım. Önemli olan telafi etmeye çalışmak. Hiç kimse mükemmel değildir.
1: O zaman herkes çömleklerinin başına. Yeniden yapıyoruz.

0: Küçük Gazeteciler.
1: Gazete.
2: Teşekkür ederim yengeç. Sanırım bugünkü işin gazete dağıtımı.
1: Gazetecilik en büyük hayallerimden biriydi. Gençlik işte.
3: Senin de ne çok hayalin varmış.
1: Öyleydi. Yavru balıklar, siz de hayaller kurun. Gazeteci olamadım. Ama ben de gazete dağıtmaya karar verdim. Hadi görüşürüz.
4: Gazetede ne yazıyor ki?
2: Gazetede günlük haberler yazar.
1: Doğru haberler yazmak çok önemli.
5: Ay, gazeteciler de o zaman haberleri buluyordur.
2: Evet İncim, gazeteciler olan olayları araştırır ve en doğru şekilde aktarır. Burada Mercan Yaya yarın Japon balıklarının ziyarete geleceği yazıyor.
4: Gece mi oldu?
5: Yanda ne oldu şimdi?
3: Ama öğlen vakti nasıl olur?
2: Gazeteci olmak isteyenler burada mı? Hadi işte size bir olay. Güneş nereye gitti? Araştırın ve en doğru haberi yapın. Biz de okul gazetesinde yayınlayalım.
6: Hey!
3: Önce bu olay hakkında diğer balıklara soru soralım.
5: Yengeç!
1: Yavru balıklar!
5: Biz gazeteci olduk. Bir olayı araştırıyoruz.
1: Hangi olaymış o?
4: Sence de bir tuhaflık yok mu?
1: Ne gibi bir tuhaflık?
3: Yengeç, öğle saatindeyiz ve hava karardı.
1: Öyle desenize. Bu konuyu aslında ben de hep merak etmişimdir. Acaba neden?
4: Sebebi çok basit. Bence bu olayın tek sebebi arada bir bulutların güneşi yutması olabilir.
3: Ne? Bulutlar güneşi nasıl yutar?
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
5: Bu bilgi doğru olmayabilir.
7: Öğretmenimize soralım.
3: Öğretmenim, öğretmenim. Güneşin nereye gitmiş olabileceği hakkında güçlünün bir fikri var.

0: der.
1: O zaman nereye gitti bu güneş?
2: Buldum. Güneş bugün yıldız arkadaşlarıyla plan yapmış olabilir. Belki onlarla eğlenmeye gitmiştir.
3: Ama güneş canlı bir varlık değil ki.
4: Bu güneş nerede şimdi?
5: Aa, geri geldi.
3: Ama nereye gitmişti? Bunun cevabını çok merak ediyorum.
0: Olan bir olayın en doğru sebebini öğrenmek için bazı kaynaklardan faydalanabiliriz. Mesela işin uzmanı olan birilerine danışabiliriz. Ya da kütüphaneye gidip kitaplara bakabiliriz. Hadi benimle gelin.
2: Öğretmenim, işte bu kitabın üzerine güneş resmi var. İşimize yarar mı?
0: Güneş ansiklopedisi. Evet, elbette işimize yarar. İşte sorumuzun cevabı. Bazı dönemlerde dünyamızın etrafında dönen ay, güneş ve dünyanın arasına girer. Buna güneş tutulması denir.
4: Anladım. Hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Sen güneş ol Puf.
1: Yine mi ben güneşim?
4: Lila, sen de dünyasın.
2: Ben dünya. Böyle dönerim.
4: Ben de ay olacağım. Ve bazen Lila ile karşı karşıya gelirim.
2: Ve ben dünyayım. Ay önüme geçti, güneşi göremiyorum.
6: Böylece biraz önceki gibi hava kararıyor.
2: Evet, işte doğru haber.
0: Maşallah incilerim. Küçük gazeteciler, haberiniz okul gazetemizde çıktı. Bakın, dün yaşanan güneş tutulmasında mercan ya da hava karardı. Bir olayla karşılaştınız, onu araştırdınız ve en doğru cevabı bularak haber yaptınız. Tebrikler incilerim.
6: Uzmanı bilir.
2: Araştır, araştır, araştır, araştır. Kitapları karıştır. Hangisi doğru, hangisi yanlış? İkisini de araştır.
3: Doğru haberi yakala. Gerçeği öğren ve anla. Öğrendikçe
5: anlayacaksın.
3: Doğruyu bilip
5: rahatlayacaksın. Hey, hey, koş, koş, koş. Bir olay oldu, sebebi nedir? Hangisi doğru, uzmanı bilir. Hey, hey, koş, koş, koş.

0: Ya Bera.
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
3: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
2: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
2: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
3: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
2: "Bu çok güzel bir fikir."

0: pişiriyor pıhtırucu.
1: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla,
2: "Belki babam yapar,"
1: diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
3: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
1: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
3: "Benim annemi bulmam lazım.

0: hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı, içeriye yağmurla ıslanmış mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

0: Aman. Of. Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır. Bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay. Aman. Puf. Keçi. Dursana be. He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah. Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be.
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be.
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be.
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be.
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasında görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak.
0: Gelirsem kafana vururum. Tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
3: Evet.
0: Evet mi?
3: Evet, ne olmuş? Gizem onun neresinde?
0: Peki bu duvarın arkasında ne var?
3: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya. Şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
3: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
3: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
3: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
3: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagözüm.
0: Ay. Oo. Ay.
3: Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
3: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
3: Beygir, titreme.
0: Ne dedi?
3: Sen de titremeyecek misin?
0: Ya inelim artık.
3: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
3: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
3: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
3: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
3: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
3: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
1: Keçi! Neredesin?
3: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
1: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık... Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz... Ne yapacağız?
3: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
1: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına filan denk gelirse ya.
3: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
1: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
3: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
1: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
3: Aferin Karagöz.
1: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
3: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
1: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
3: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
1: Of. Ne bileyim ben.
3: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
1: Ne yapacağız?
3: Buldum. Merdiven yapacağız.
1: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
3: Neden yetişemedik?
1: Neden yetişemedik?
3: Sen söyle.
1: Boyun kısa olduğu için mi?
3: Hayır.
1: O zaman kolum kısa olduğu için.
3: O da değil.
1: O zaman.
3: O zaman.
1: Demek ki neymiş?
3: Neymiş?
1: Ayağım kısaymış.
3: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
1: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
3: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
1: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi? Yok arkadaş. Ben bu işte yokum.
3: Tamam. Ben çıkarım merdiveni.
1: Yemez. İkna edersin sen beni.
3: Aman gözüm. Sensiz olmaz.
1: Yok. Hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
3: İyi de odunu en iyi kim keser?
1: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
3: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
1: Ben tabii ki.
3: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
1: Hadi Acıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
3: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi Karagöz'üm?
1: Bitmedi acaba. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
3: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
3: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra... Ağaç tam düşerken... Düşüyor... Diye kim bağırdı?
1: Sen.
3: Peki... Sen ağacı odunlarına ayırırken... Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
3: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
3: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
3: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
3: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
3: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın tabii.
3: Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
3: Ha Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Hacivat.
2: Selamun aleyküm ağalar.
3: Aleyküm selam.
2: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Ay, yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
2: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
3: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim, o yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
2: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
3: Arkasında ne var merak ettik.
2: Yardım lazım mı peki?
3: Evet.
2: Evet mi, hayır mı?
1: Hayır. Kızdırma beni Hacivat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
3: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Hey!
3: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Hacivat, kızdırma beni.
3: Neyse Karagöz, koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum.
3: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
3: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
3: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?
2: Kim o benim evi gözetleyen?

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı.
2: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
4: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun.

0: Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
1: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
0: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
3: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
1: Cemil değil.
0: Hadi at.
1: Burak da değil.
3: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada?
4: Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
3: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
3: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Ha? Aa, benim eldivenim. Nerede buldunuz?
1: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
0: Hayır canım, tabii ki hayır.
3: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
3: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
0: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
0: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
0: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
7: Yumurta şeklinde taş koyalım.
0: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
3: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
0: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
3: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
0: Merak etme. Gel sen buraya.
3: Furkan!
0: Ne var Aziz?
3: Plan işe yarayacak mı?
0: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
3: Ha tamam, sustum sustum.
1: Cemil!
5: Ne oldu Hami?
1: Benim uykum geldi.
5: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
1: Ne zaman gelir?
5: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
6: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
0: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
5: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
5: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
5: Yoo.
8: Vay başıma gelenler. Gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
5: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
5: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni. Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
2: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
2: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
5: Ama nasıl?
6: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
2: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
2: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
6: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
7: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
7: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam.

0: engel olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
1: Acıktığı için mi?
2: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
3: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
2: Tok olursa niye yesin?
1: Anladım hocam.
0: Ne anladın? Bize de söyle.
1: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
0: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
3: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
0: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
1: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
4: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
1: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
0: İnşallah bu yöntem işe yarar.
4: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Ha, yoksa yandık.
5: Aa, hepsi ha? Duruyor.
1: Hem de hediyesiyle birlikte.
4: Ne güzel bir hayvan.
1: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
0: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
0: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
6: Öyle bir şey yok Aziz.
3: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
0: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
7: Aziz!
0: Tamam, şaka yaptım.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
0: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım.
1: Ben de.
0: Susadım.
2: Ne?
1: Ben de.
3: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
0: İlk ben gideceğim.
1: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
2: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
3: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
2: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
3: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
2: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
3: Şimdi doğru geri dönüşüme.
2: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
3: İleri dönüşüm mü?
0: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
3: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
2: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
1: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
3: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
2: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
3: Yaşasın.
2: Tadam.
0: Nerede?
1: Balon.
0: Yaşasın.
1: Hadi oynayalım.
2: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
3: Hemen şişiriyorum efendim.
2: Bakalım kaç nefeste şişecek.
0: Baloncu, baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte, hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.
3: Sağ olun.
0: Babam 5 nefeste şişirdi.
1: Geçen sefer 10'du.
3: Yok daha neler.
0: Hadi oynayalım.
2: Yere düşürmek yok.

0: Salata bende.
1: Çok teşekkür ederim salata adam.
0: Ne demek, rica ederim.
1: Ama canım artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
0: Yumurta da kırıyorum.
2: Çok yorulduğunu biliyorum.
3: Hiç de bile.
2: Ben kazanacağım.
3: Hayır ben.
2: Ha? Kapı.
3: Baba kapı çalıyor.
2: Baba, baba.
0: Geldim, geldim. Çekilin bakayım.
2: Hala.
4: Halasının gülleri.
2: Halam geldi, halam geldi, yaşasın.
0: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
4: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
0: Ne zahmet ettin abla?
1: Alayım abla. Hı? Ne zahmet ettin?
4: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
0: Akıllıdır benim çocuklarım.
1: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
4: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
0: Aynı babası.
4: Aynı halası, halası.
3: Balon, kaş.
2: Ay.
3: Ya baba, balon patladı.
2: Yenisi lazım.
0: Nerede kalmıştık? Ha tamam. Hadi yemek vakti.
4: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
1: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
2: Hadi baba balon.
3: Balon, balon.
2: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
0: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
2: Ne? Ne?
0: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
2: Evet.
1: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
0: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
2: Evet. Hadi anne.
0: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
1: Adem.
0: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
4: Ne yapıyoruz?
1: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
2: Biz?
1: Siz de kamyona duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
2: Tamam.
3: Kamyon şoförü benim. Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam.
2: Tamam. Hadi gidelim.
4: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
1: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
4: Hallederiz şimdi, olsun.
3: Düdün. Ha? Kumunuz geldi.
4: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
3: Hemen döküyorum.
1: Çok teşekkürler.
4: Ama bu yetmez. Ha?
3: 5-3 tane daha lazım Ceren.
2: Tamam, hallederiz.
3: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
2: Tamam kaptan, merak etme.
1: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
3: Tamam, atıyorum.
4: Gönder gitsin.
2: Eren, Eren, Eren, Eren.
1: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
4: Şimdi sıra Ceren'de.
3: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
2: Yaşasın, hepsini devirdim.
1: Çok iyiydiniz.
2: Bir daha, bir daha.
4: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.

Мамо!

Shh.

0: Hello.
1: Ma, mamma, ma, mamma.

Huh?

Colin.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Devam edin.
1: Bu tam benim işim.

0: Hadi.
1: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
0: Tedirgin misin sen?
1: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
0: Tilki?
1: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
0: Hadi, sadece bir ses.
1: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
0: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
1: Olmaz. Ben hallederim. Tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
0: Efendim?
1: Burası karanlık.
0: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
1: En azından mum.
0: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
1: Niçin haber verdin?
0: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
1: Sen var ya, bir harikasın dostum.
2: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
3: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
0: Yo, bir şey olduğu yok.
1: Tamam, hadi başlayalım çekime.
3: İşim bittiyse gidiyorum ben.
1: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
3: İhtiyaç olursa haber edersiniz. Bıraksana.
1: Hayır, gitmeyeceksin.
3: Gidemedim Tilki, tebrikler.
1: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
0: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi?

0: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
1: Evet, oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu, avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
1: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
1: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
1: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir, belki de...
1: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği, ne seti. Milattan önce diyorum.
1: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
2: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
1: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
0: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
2: Bu sefer ben de korktum.
0: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
1: Kaçalım tilki.
0: Meşale sönecek, kurye bir şeyler yap.
1: Merak etme, bir tane daha var.
0: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
1: Tamam tamam.
2: Kaç!
1: Ama korkuttular bizi.
0: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
1: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
0: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
1: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
0: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
0: Aynen öyle teleskop.
1: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
0: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
1: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse, bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
1: Hemen.
0: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
1: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
0: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
0: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
2: Ya.
0: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
2: Tamam, deneyeceğim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.
2: Peki ne zaman döneceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
1: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
0: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
2: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
0: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
1: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
1: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
1: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
1: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
0: Hadi bakalım.

0: günaydın Sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
1: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
0: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
1: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
0: Bence de.
1: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: elbise yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcın sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
0: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
0: Anladım.
1: Hadi o zaman birlikte yapalım.
0: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
1: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
0: Yaşasın.
1: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
0: İşte servis.
1: Harikasın şefim.
0: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hı hı. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
1: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
0: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
1: Karnabahar.
2: Ne?
1: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
0: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
1: Yavaş ye, boğulacaksın.
0: Anne, davul sesi kesildi.

Hein? Mais l'enquête m'est-il qu'il y a? Uyarlı dostlar.

lanet çocukta.

0: dakika arkadaşlar. Siz 3 kişisiniz, biz 2 kişiyiz. Haksızlık oluyor.
1: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
2: 1, 2, 3.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
1: Ozan, Can, dayanın.
0: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
0: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
0: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Kar mı yağmış? Silkelense bir iyi olacak.
6: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
6: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
8: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
6: Sığamadım.
8: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
6: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.

0: Bırak beni. Bırak. Bırak. Aa, kes kes. Yardım.
1: Bir iyi misin? Seni kurtardım.
0: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
0: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii.
3: Mert abi dikkatlisin.
4: Bu çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
6: Taş.
7: Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
8: İlahi çocuklar, madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
8: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
9: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey!
3: Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
5: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
6: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
5: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
6: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
5: Su tutun dostum. Mirmir,
7: hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
6: Ve başlayın.
0: Yem yem yem yem.
8: Aç. Başardık.
7: Olamaz. Ece.
8: Bizi geçemezsiniz.
1: Çekilin.
8: Yetiştik.
7: Olamaz.
8: Olamaz.
6: Ama aynı anda.
8: Aynı anda.
6: Kazanan
7: biziz.
2: Biz kazandık bence.
1: Ya bence biz.
6: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok.
2: Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
3: Bize de verirler mi acaba?
4: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
4: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
5: Yarışı kim kazandı?
4: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

0: canım. Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeyeyim misin? Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da yahu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmurda yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimler de bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan, kaç!

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim. Ay, of, neler geldi başıma? Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

0: şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar haramiler. Ah hatun ah. Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Aa bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum. Kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet. Neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika. Sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

0: Çocuk oyuncağı bu. Merak etmeyin, size kapıyı açarım.
1: Sonra da gelsin pastırmalar, gitsin sucuklar.
2: Pastırma ve sucuk ha? Sen ne yapıyorsun? Biz arkadaş değil miydik?
0: Ne diyorsun ya? Tanışıyor muyuz?
2: Vay! Pastırmayı duyunca bizi hemen unuttun demek. Ne pastırmaymış arkadaş?
1: Fare üç kediyi karşısında görünce şok geçirdi belli ki. Biz onunla ilgileniriz. Sen diğer kedilerle tanış istersen. Şaşkın! Gerçekten bu kedi Cesur'a çok benziyor. Baksana fare bile anlamadı. Bu sefer kesin başaracağız.
3: Evet patron. İyi ki benim sözümü dinlemişsin.
1: Ne alakası var?
3: Olur mu? Beni dinlemesen kurbağa kaçırtmacı oynamazdık. Kurbağa kaçırtmacı oynamasak dere kenarına gitmezdik. Dere kenarına gitmesek peyniri bulamazdık.
2: Hey! Neden bahsediyorsunuz siz?
3: Dayanamayacağım, anlatıyorum.

0: Bir, iki, üç, dört. Hadi bakalım seni de görelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.
1: Üzülme patron. Sen de bir gün öğrenirsin.
0: Biraz sessiz ol. Bir ses duydum sanki.
1: Patron, bu cesur değil mi?
0: Ona benziyor. Ama burada işi ne?
1: Yelisini de kaybetmiş. Ona ağlıyor herhalde.
0: Hayır, bu farklı bir kedi. Ama bu benzerliği kullanabiliriz. Merhaba minik dostum. Açsın herhalde. Yemek ister misin?
2: Teşekkür ederim.
0: Senin için ufak bir işim var. Kabul edersen daha çok veririm.
2: Pastırma da verir misin?
0: Elbette. Hem de Kayseri pastırması. Şaşkıncığım, sen şimdi çarşıya git. Şu malum kostümden bul. Anlarsın ya, minik dostumuzun camiye sızması kolay olsun. Biz de gidelim biraz karnımızı doyuralım.
3: Sonra ne oldu?
0: Ne olacak? Bu şaşkın yine yanlış anladı. Şaşkın, bu ne?
1: Camiye gizlice girmek için kostüm.
0: Ben bunu mu dedim? Yele bulacaksın, yele!
1: Sen söyle lütfen. Kostüm deyince yele mi anlaşılır?
0: Sözümü kesme.
1: Ama kapalı çarşıda ne olduğunu sen bilmiyorsun ki. Bu kahramanlığı benim anlatmam lazım.

0: Selamun aleyküm teyze. Hayırlı işler.
1: Aleyküm selam oğlum. Neye bakmıştın?

0: İşte aynen böyle oldu.
1: Aman ne kahramanlık.
2: Neyse fare, seninle sonra ilgileneceğiz. Şimdi fethetmemiz gereken bir cami var.
0: Evet canım, kahramanlık hikayeleri anlattırıp oyalama bizi.

0: Kediye bak, yastık gibi olmuş.
1: Hey kedicik, azıcık spor yapsana. Bu ne hal?
2: Bana diyenlere bak. Kesin yürüyen merdivene biniyordur bunlar.
3: Biraz kilo mu versen acaba?
2: Dostum, bu kiloları kazanmak için yıllardır uğraşıyorum ben. Birileri istiyor diye veremem.
3: Ama sağlığın için çok önemli bu.
2: Tamam o zaman, diyete başlıyorum. Spor da yapacağım.
3: Harika. Hadi başlayalım.
2: Ama yarın başlayacağım. Bugün iyice dinleneyim.
0: Cesurcuk, ben namaza gidiyorum. Sen tezgaha göz kulak ol, he mi?
4: Tam zamanı. Koşun! Hey, dursana korkak kedi. Kaçma, gel buraya.
5: Minik, kapı.
6: Neden haber vermeden çıktın dışarı? Ya sultan görmeseydi seni?
3: Heyecan arıyor bu kedi. Bizim bir Semih abi vardı. Aynı böyleydi.
2: Ne oldu? Yakalandı mı?
3: Yok, aynen devam ediyor.
6: Sana diyorum cesur. Böyle sorumsuz davranamazsın. Bir dakika durup dinler misin beni?
2: Zahmet etmeyin dostum. İstesem de kaçamam.

0: Hadi biraz hızlı yürü. Senin keyfini bekleyemeyiz.
1: Keyif mi? Keyif mi alıyorum sanıyorsun? Şu insanlar yürüyen yol yapsalardı buraya, o zaman keyifli olurdu yürümek.
0: Hadi konuşma da yürü.
2: Utanmadan buraya da mı geldin?
3: Ama...
0: Perişan halimize gülmek mi istedin?
3: İyi de benim...
2: Beğendin mi yaptığını? Eserinle övünebilirsin.
3: Lütfen bir dinler.
1: Bak çocuk, senin yüzünden hayatımın en uzun yürüyüşünü yaptım. Tırmalarım bak seni.
4: Arkadaşlar sakin olun, bir de onu dinleyelim.
2: Bırak ya, nesini dinleyecekmişiz?
1: Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum senin.
0: Şaka yapmama izin verirsen ben görmek isteyebilirim.
4: Durun lütfen. Evet Cesur, senden bir açıklama bekliyoruz.
3: Arkadaşlar, camiye giren ben değildim.
1: Aynen. Ben de lahmacun sevmiyorum.
3: Arkadaşlar doğruyu söylüyorum. O benim kardeşim Peynir'di.
0: Hepiniz yeleyle mi doğdunuz?
3: Hayır tabii ki. Sarp bana benzetmek için yapmıştır.
2: Affet beni. Sana haksızlık ettim.
3: Affettim tabii.
0: Beni?
3: Evet.
1: Beni?
3: Evet. Tek tek söylettirmeyin.

0: Sonunda benimsin. Hiç ayrılmayacağız. Artık hep beraberiz.
1: Kaç yıldır arkadaşız. Bir kere bana sarılmadın şöyle. Aşk olsun.
2: Hani bir sürü yiyecek vardı. Neredeler?
0: Bekle ufaklık, bekle. Sabaha bekle.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum?
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: Oo, bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
0: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.
1: Ha? Dil ne acayip bir organ.
2: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı!
0: Acı biber mi yedin?
2: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
0: Al Civan, limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
2: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
0: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
2: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
0: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
2: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
1: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman. Bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Hey.
1: Furkan nerede kaldı?
2: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
0: Geri dönüşüm fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları Çufi'ye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak, nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Çufi! Bütün günün başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika tornetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: En azından bu sefer benim suçum yok. Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
1: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
0: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
1: Açılış mı? Neyin açılışı?
0: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
1: Eyvah!
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Tahmin edeyim. Budu'ya test sürüşü yaptırmak İsmail'in fikriydi.
3: Bu sefer benden çabuk davrandı Budu. Bize seçme şansı.